0: Bir bahçeye giremezsen, borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın, ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsan hazırlığını ona göre yap. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: 40 hadisi şerif. İbni Ömer radıyallahu anh'tan. Hazreti Ömer radıyallahu anh sarılı ve alacalı ipekten bir elbise gördü de şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, bu elbiseyi satın alaydın da onu cuma günü ve elçiler sana geldiğinde giyeydin." Allah'ın peygamberi dedi ki: "Ey Ömer, bunu ancak ahirette nasibi olmayan giyer." Sonra bu cins kumaştan peygambere elbiseler hediye edildi. Peygamber de onlardan bir tanesini Hazreti Ömer Efendimiz'e hediye etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip de şöyle dedi: "Ya Resulallah, bunu bana gönderdin. Halbuki bunun hakkında dediğini senden işittim." Hazreti Peygamber dedi ki: "Ben onu giymen için sana hediye etmedim. Yalnız onu satasın veya başkasına giydiresin diye hediye ettim." Hazreti Ömer Efendimiz de onu müşrik olan anadan kardeşine hediye etti. Hazreti Peygamber'in bu beyanından üç hüküm çıkmaktadır. Birincisi, ipekli ve cicili bicili elbiseleri erkek Müslümanlar giymemelidir. Nitekim diğer bir hadis-i şerifte ipek elbise giymek ve altın takınmak erkeklere haram kılınmış, hanımlar için mübah sayılmıştır. Altın ve gümüş kaplarda yemek yemek yine yasak edilmiştir. İkincisi, Müslümanlar için kullanılması helal olmayan giyim eşyasını Müslüman olmayanlara vermek veya satmak caizdir. Üçüncüsü, Müslüman olmayan akrabaya iyilik ve rahim sılası yapılır.
1: Kırk hadisi şerif.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Gürültü kirliliğinin yaşandığı

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

Sevdadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Sesimizi şu an kimler nerelerden duyuyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kardeşlerim, çocukluğumuzdan beri mutlaka biliyoruz duayı. Hatta bazı duaları ezbere de biliyoruz, değil mi? Dua, Rabbimize yönelmek ve ondan bir şeyler istemektir. Buna dilek de denilebilir. Ve ondan başkasından kesinlikle bir şey istenmez. Daha doğrusu bir dilekte bulunulamaz. Bizim isteklerimize zaten ondan başkası da cevap veremez. Her şeyi gören, işiten, her şeye gücü yeten yalnızca O'dur Celle Celaluhu. Evet, ihtiyaç sahibiyiz, ihtiyaçları giderenden bir şeyler istiyoruz. Ama bununla bitmiyor. Dua aynı zamanda da bir ibadettir. Evet, Allah Teala bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor Mü'min suresinde. Kardeşlerim, Efendimizin zaman zaman yaptığı dualarda birçoğumuz tarafından biliniyor. Geçmiş peygamberlerden, Allah hepsinden razı olsun, yine onların yaptıkları dualar ve bunların kabul edildiği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılarıyla zaman zaman bize bildirilmiş. Tüm bu gerçeklere rağmen bazı kimseler, efendim duanın insan hayatı üzerinde hiçbir etkisi yoktur demeleri nasıl bir cürettir? Şöyle diyorlar mesela, Allah Teala kainatta olacak bitecek her şeyi ve insanın hayatı boyunca nelerle karşılaşacağını, hangi badireler başına gelecek, neleri başaracak, neleri başaramayacak, bunların hepsi ezelde takdir edilmiş. Zaten zamanı gelince de bunlar Allah'ın takdirine uygun bir şekilde sırasıyla meydana gelecek. Yani duaya ne gerek var? Zaten ezelde takdir edilmemiş olayların dünyada meydana gelmesi de imkansız ise dua neyi değiştirecek ki? Kardeşlerim, biliyorsunuz ki her birimizde bir irade var. Bu küçük de olsa, zaten adına cüz'i deniyor, bir irade var. Külli irade var, cüz'i irade var. Biz yağmurları yağdıramayız. Bir insanın ölümünü durduramayız. Gece ve gündüzü tersine çeviremeyiz vesaire vesaire. Bizim irademizde olmayan şeyler vardır. Bir de bize bağlı olan şeyler vardır. Mesela şu an ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz değil mi? Benim hangi kelimeleri söyleyeceğim veya sizin beni dinlemekten vazgeçip devam etme tercihiniz var mıdır? Vardır. Olay bundan ibarettir. Şimdi hadis-i şerifte buyruluyor. Lütfen burayı dikkatle takip edin. Allah kaderleri, yani kainatta olup bitecek olayları insanları yaratmadan şu kadar ve şu kadar zaman önce takdir etmiş, olacak şeylerde yazma işi bitmiş ve kalem kurumuştur buyruluyor. Şimdi buna kimsenin itirazı yok ama burada bir yanlış anlaşılma var. Bu hadis-i şerifleri yanlış yorumluyorlar. Ve öyle ileriye gidiyorlar ki insanların kendilerine özgü bir iradeye sahip olmadıklarını, bütün işlerinin Allah tarafından zorlayıcı bir şekilde meydana geldiğini söylüyorlar. Bunlar kelamda cebriye diye anılan gruplar. Yani kulun bir günahı, hatası yok. İçki içiyorsa kaderinde var, kumar oynuyorsa kaderinde var, zina ediyorsa kaderinde var. Çünkü kaderde böyle yazılmış, bunu geri getiremeyecek, yani aradan sıyrılabilecek. Kul yaptığı işleri kendi iradesiyle yapmıyor. Yani birini öldürdü, katliam yaptı, bunların düşüncesine göre haşa Allah'ın sadece istemesiyle oluyor. Tam tersini düşünelim, o zaman kul bir iyilik yaptıysa da buna mecbur olduğu için yapmış. Kötülük yaptıysa da ona mecbur olduğu için yapmış. Yani cennet, cehenneme de geniş manada düşündüğünüz zaman bir gerek olmuyor, imtihana da gerek olmuyor. Haşa sümme haşa, Allah Teala kendisi her şeyi yazıyor ve kullarına oynatıyor gibi bir durum söz konusu. Bu çok yanlış bir düşünce. Kader bir işi yapmaya bizi zorlamaz. O takdirde zaten sorumluluğun bir anlamı kalmaz, doğru mu? Bizi yaratan Rabbimiz bize akıllı verdi.
Niye o zaman aklımız var? Niye irademiz var? Niye bize güç verdi? Neden herkes aynı şekilde giyinmiyor? Neden herkes belli günahları işlemiyor? Demek ki herkesin bir seçim hakkı var. Dünyada neden sadece kötüler yok veya neden sadece iyiler yok? Bir seçim hakkımız var. İnsan aklıyla, iradesiyle iyi olanı seçer, kötü olandan sakınmaya çalışır. Sakınmazsa da kendi keyfi bilir. Bir insanın bu iyiyi seçme ve kötüden sakınma gücüne cüz'i irade deniyor zaten. Bunu kullandığımızda da iyi, kötü, yararlı, zararlı neler var, hangi yoldan gideceğiz? Biz daha karar vermeden önce Rabbimiz Celle Celaluhu biliyor ezelde. Bizi yaratmadan önce de biliyor. İşte buna göre takdir ediliyor. Anlamadıkları nokta bu. Yoksa bizi herhangi bir işi yapmaya Rabbimiz zorlamıyor. Kısaca kader bu. Zaten çok ayrıntılarını da girilecek bir mevzu değil, gereği de yok. Şimdi nereden geldik buraya? Duaya geri dönelim. Kardeş, insanın dua edeceği ezelde bilinen bir şey ise o dua zaten yapılacak. Eğer ezelde Allah Teala o kulun dua etmeyeceğini biliyorsa ki biliyor, zaten bu dua da yapılmayacak. Yani ezelde duaya bağlı olarak takdir edilen işlerin de herhalde dua şartıyla olacağının bilinmiş olması gerekir. Bir örnek verelim. İmran İbni Hüseyin radıyallahu an diyor ki, biri Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Allah'ın Resulü, cennetlikler cehennemliklerden Allah'ın takdiriyle bilinir mi? Bu soru üzerine evet bilinir buyurdular. Adam, cennetlik ve cehennemlikler ezelde belliyse insanlar neden hayır işlesin ve ibadet yapsınlar? Yani tam konuştuğumuz gibi. Nasıl olsa cennetlik mi cehennemlik mi oldukları ezelde biliniyor. Neden o zaman ibadet yapsınlar deyince şöyle buyurdular. Herkes niçin yaratılmışsa onu yapar. Kendisi için ezelde ne mukadder ve müyesser kılınmışsa onu işler buyurdu. Şimdi İmran soruyor. İnsanların cennetlik veya cehennemlik olmaları madem ki Allah'ın ezeldeki takdiriyledir, o halde insanların ibadetlerinin, hayır ve dualarının bunda etkisi ne olabilir? Nasıl olsa onun cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu ezelde takdir edilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şu cevabı veriyor. Kulun görevi niçin yaratılmışsa onun gereğini yapmak ve yaratanının kendisini yükümlü tuttuğu kulluk görevini son nefese kadar devam ettirebilmek. Cennetlik kişinin belirtisi, sapıklığa düşmeden ömrünün sonuna kadar doğru yolda yürüyerek cennete ermesi şeklinde açıklanır. Cehennemlik kişinin alameti yani özelliği de hayatının sonuna kadar sapıklığa düşmüş olması ki bu da bu sapıklığıyla cehennemi boylamış olmasıdır. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Şimdi aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Bir insan cennetlik veya cehennemlik olması Allah'ın takdiriyle daha henüz doğmamışken annesinin karnındayken bu suretle damgalanmasının eseri olduğuna göre bu durum o kişinin serbest bir şekilde istediği tercihte bulunmasına engel değil midir? Hayır, değildir. Neden? Çünkü bu takdir Allah'ın ilim ve iradesinin eseridir. Senin benim bilmem gibi bir şey değildir bu. Yani Rabbimiz bir kişinin dünyaya geldikten, ergenlik çağına erdikten sonra son nefesine kadar nasıl yaşayacağını, iradesini hangi yönde kullanacağını ve sonunda cennetlik ve cehennemlik mi olacağını ezelde bilir. Rab olması Celle Celaluhu zaten bunu gerektirir. Bilmeyen sadece bizleriz. Ve böyle bir bilgisi olduğu için Rabbimizin bu takdir o kişinin serbest hareket etmesine engel değildir. Yani duanın önemi anlayabildiğimizden daha fazladır vesselam. Duayı kimler eder, kimler elini açar? Zaten duanın kabulüne
bir işaret olarak bu görülmez mi? Eğer ellerini açıyor, samimi bir şekilde tevbe ediyor veya Allah Teala'dan bir şey istiyorsan, zaten seni duyan, bilen o ellerini açacağını sen daha olmadan önce fark eden var Celle Celaluhu. Duanın kabulünü engelleyenler var mı? Var maalesef. 1. Duayı en çok etkileyen husus kazancımız. Yani helal lokma mı boğazımızdan geçiyor veya sorumlu olduklarımızın boğazından, yoksa Allah korusun haram lokma mı? İlk olarak kazancımız kardeşlerim. Yine acaba niye duam kabul olmuyor diyen birine şöyle cevap buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse hac gibi uzun yolculuğa çıkar, saçları dağılmış, toz toprak içinde kalmış bir halde ellerini semaya kaldırarak "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haramla beslenmiş. Böylesinin duası nasıl kabul edilir? Allah muhafaza, biz de şu an aynısını düşünüyorsak, dua ediyorum kabul olmuyor, bir iç sıkıntısı yaşıyorum, huzurum yok. Acaba kazancımızda bir problem olabilir mi? Maalesef domuz eti yememek için belki canımızı ortaya koyduğumuz bir zamandayız. Ama faizin veya helal mi haram mı belli olmadan kazanılan şeylerin, boşa geçen bir ömrün bizi korkutmadığı bir akıl tutulmasını yaşıyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh bir gün soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Allah'a dua et de beni duası kabul olanlardan kılsın deyince şu cevabı buyuruyor. Ey Sa'd, yiyeceğini helal olanlardan seç. Duan kabul olur. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kul haram lokma yediği zaman 40 gün duası kabul olmaz. Haramla beslenen vücut ateşi hak eder buyurdu. Birinci maddemiz, kazancımıza dikkat edeceğiz Allah muhafaza. İkincisi, dua için hangi vakitler olabilir? Ramazan-ı Şerif, seher vakitleri, cuma vakti, arefe günü, bayram öncesinde, yağmur yağarken gibi. Evet, seher vakti en çok bilineni. Allah Teala geceleri dua, ibadet ve tevbeyle meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övüyor. Yine hadislerde gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duanın ne kadar değerli olduğu aktarılmış. Hatta bir hadiste şöyle buyruluyor, Müslim'de geçer, gecede duanın kabul olacağı bir saat vardı ki herhangi bir Müslüman ona rastlar da dünya ve ahirete dair Allah'tan hayır dilerse muhakkak Allah dilediğini yerine getirir. Bu saat her gecede vardır buyruluyor. Şimdi bu saat hangi saat? Aynı Kadir gecesi son 10 günlerde teklerde aranacak, acaba hangisi? Veya Allah Teala'nın en sevdiği amel veya sevap bakımından çok olan ibadet hangisi veya hayır hasenat hangisi? Bazı şeyler gizlenmiştir. Çünkü bizim yapımızda da bu var. Bakın, cennet cehennemi bildiğimiz halde bu kadar günahları işliyoruz. Öleceğimizi bildiğimiz halde bu kadar günah ve hatalar içindeyiz. Bir de duanın kabul olduğu o dakika ve saniye daha önce bize verilmiş olsa, diğer vakitler yeter. Nasıl olsa o vakitte kalkar bir duamı ederim deriz. Ama zaten buna da imtihan denmez. Dolayısıyla kardeşlerim, gece vakti. Geceden sabah namazına yakın o vakit ve cuma vakti demiştik. O cuma vakti, tam cuma namazına durulmazdan önceki o yarım saat, bir saatlik ara. Ne yapabiliriz? Bazı geceler imkan ölçüsünde boş şeylerle ilgilenmeden o saati yakalamaya çalışırız. Veya cuma vakti telefonla ilgilenmeden, sağa sola bakmadan
O yarım saat, bir saatlik arada kendimizi zorlar, günahlarımızı düşünür, tevbemizi eder, duamızı ederiz. Yakalama ihtimalimiz artar o vakti. Değerli kardeşlerim, yine duanın kabul olma ihtimalini kuvvetlendirenlerden bir tanesi Allah Teala'dan haram olan bir şeyi istememektir. Meşru olacak bir şeyi istemektir. Diğer bir kural, duada acele etmemektir. Çünkü her şeyin belli bir zamanı vardır ve o zamanı beklemek gerekir. Her ne kadar biz sıkılsak, yaratılış gereği aceleci olsak da buranın bir imtihan yurdu olduğunu, milyarlarca insanın ayrı ayrı istekleri, hedefleri, beklentileri olduğunu ve dertlerin ayrı ayrı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine duanın kabul olmasını kuvvetlendiren etmenlerden bir tanesi dua ederken Allahu Teala'nın bizi işittiğini ve duanın kabul buyurulacağına inanmaktır. Duam kabul edilir mi, acaba duyuldu mu, haşa duyulmadı mı gibi şeyler zaten duayı başlı başına iptal ettirebilir. Çünkü Allah Teala her şeyi duyar, kalptekini de bilir, 10 sene sonra yapacağın şeyi de bilir. İçimizden duamızın kabul edileceğine kanaat getireceğiz. Yine dua ederken, bağırarak, çağırarak, televizyon izlerken, birileriyle konuşurken sadece dua etmiş olmak için etmemek gerekir. Saygı, korku içerisinde birilerinin bizi gördüğünü anladığımız veya şuna bak ya ne kadar içten dua ediyormuş diye söyletmeden samimiyetle bir dua etmemiz gerekiyor. Duanın kabul şartlarından bir tanesi duadan önce Allahu Teala'ya hamd etmek. Elhamdülillah. Ve peygamberimize salat ve selam getirmektir. Zaten duaların başında çocukluğumuzdan beri duyarız değil mi? Bunu unutmamamız lazım. Ve mümkün mertebe dua edeceksek abdest alacağız, kıbleye döneceğiz. Geçmiş günahlarımıza tevbe edeceğiz. Yani duadan önce ne isteyeceksek evvela Allah'a hamd ettik, kendi günahlarımızı hatırladık, bir tevbe ettik, estağfurullah, estağfurullah, ya Rabbi ne olur beni affet dedik. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuduk, sonra başladık. Yine duanın etkili olabilmesi için en başvurulan yöntemlerden bir tanesi de sadaka vermektir. Veya birilerine yardım etmektir. Veya hak sahipleriyle helalleşmektir. Kul hakkı da duaları baltalayan etmenlerden olabiliyor. Böylece hazırlıklı olarak Allah Teala'ya yalvarmalı ve her şeyi yarattığı gibi o duada isteğimiz neyse onu yaratma gücü ve kuvvetinin sadece kendisinde olduğunu bilerek dua etmeliyiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Duamızı bitirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bugünkü programımızı nihayete erdirelim. Muaz İbni Cebel radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et, duasını bırakmamanı tavsiye ederim buyurdu. Değerli kardeşlerim, dili dönmeyenler veya yanlış okuyanlar olursa Türkçe dua edebilirler ama günümüz şartlarında zor olmasa gerektir. Özellikle kısa dualar aynı surelerde olduğu gibi ezberlenebilir. Arapça da okusanız mutlaka ve mutlaka anlamını aklınızdan geçirmeyi unutmayınız. Sadece dilden çıkmasın, bir alışkanlığa dönmesin. Evet, geldik programımızın nihayetine. Elhamdülillah sizin gibi kıymetli kardeşlerimle şu vakti değerlendirmek nasip oldu. İnşallah ahirette
Allah-u Teala'nın rızasını kazanmış bir şekilde sofralarda oturup hep beraber muhabbet edebilmemiz nasip olsun. Cümlemize efendim. Amin, amin, amin. Şu vakitte bize kulak veren her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Duada bizi de unutmayın, değil mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor. Kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin. Bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay.

0: hediyeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükresek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i celilelerinin meali ve tefsiriyle ilgili alakalı olan elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i cellelerinde veil olsun, azap olsun o namaz kılanlara ki namazlarından gafildirler buyurulmuştur. Namazlarını terk edenler ve namazlarını terk ettiklerinden dolayı üzüntü duymayanlar veya namazlarını kıldıkları halde secdegahlarını bilmeyenler yahut namazlarında sehvedenler veya kıldıkları namazın kıymet ve ehemmiyetini bilmeyenler için bu ayet-i kerime okunmuştur. Mali ibadetlerden olan zekatlarını vermeyenler hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Yine yalancılar, yalan söylemeyi adet edinenler hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Ölçek ve terazilerini, kantarlarını, dirhemlerini, metrelerini ve arşınlarını hile ile kullananlar, eksik ölçen ve tartanlar hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Kıyamet ve ahireti inkar edenler ve ömürlerini dünya için, dünya kazanç, zevk ve eğlenceleri için tüketenler hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Yine insafı terk eden zalimler hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Vaaz-ı nasihat kabul etmeyen, öğüt dinlemeyen, katı kalpli kişiler için de veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Hazreti Musa aleyhisselama nazil olan Tevrat'ta nebilerin önderi, velilerin rehberi, iki cihan serveri ve ahir zaman peygamberinin teşrifini bildiren ayetleri ve alemlere rahmet olarak gönderilen o Zat-ı Akdes'in mübarek sıfatlarını tebdil ve tayir eden Yahudi taifesi hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Ki onlar bir milleti mekruh olup yol kesen eşkıyadan daha adi ve bayağı, azılı bir hırsızdan daha rezildirler. Nihayet bu dersimize konu teşkil eden Hümeze ve Lümeze hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Kıymeti dinleyenler, bu 9 taife Allah-u Teala'nın azabına ve gazabına uğramışlardır. Ey benim kardeşim ve hak yoldaşım! Duydun, dinledin ve öğrendin. Allah-u Teala'nın azabına ve gazabına uğramak istemiyorsan, onun hışmına düçar olmaktan korkuyorsan, hiç kimsenin kusur, hata ve kabahatlerini açıklama. Hiç kimseyi kınama. Hiç kimsenin ayıbını araştırma. Ve bir ayıbını görürsen mal bulmuş gibi onu anlatıp meydana çıkarma. Hiç kimseyle alay etme. Hiç kimsenin arkasından konuşma ve hiç kimseyi çekiştirme. Dedikodu yapma. Kaşınla, gözünle, yüzünle, elinle ve dilinle manalı işaretler yaparak hiç kimseyle istihza etme. Elin ayıplarıyla, hata, noksan ve kusurlarıyla uğraşacak yerde kendi hata, noksan ve kusurlarını ara, bul. Onları düzeltmeye çalış. Hiçbir hata ve kusurun yoksa Rabbine şükret ve seni bu kabil hatalardan, kusurlardan, kötülüklerden koruması için Rabbine sığın. Kıldığın namazın kıymet ve ehemmiyetini bil. Namazlarda çok dikkatli ve uyanık ol. Yanılma. Kılamadığın ve kazaya bıraktığın namazların için üzül. Tövbe ve istiğfar et.
Zekatını vaktinde ve tamamı tamamına ver. Terazi, kantar ve ölçeğinde eksik verme. Unutma ki noksan ölçen ve tartanlar için cehennemde özel bir yer vardır. Oraya siccin derler ki azabı gayet şiddetli ve katı olur. Dayanamazsın. Nasihata kulak ver, öğütleri dinle, hak kelamı kabul et, dinlediğin ve öğrendiğinle amel eyle ki bütün bu ilahi azaplardan kurtulasın. Yüzleriyle, gözleriyle, elleriyle ve dilleriyle herkesle alay eden, herkesi ayıplayan ve kınayan, herkesi arkalarından çekiştiren, ayıplarını, hata ve noksanlarını açıklayan ve bu yüzden Allah-u Teala'nın azabına ve gazabına uğrayacak olan o ahlaksızlar yok mu? İşte onlar dünya hayatında diledikleri gibi yaşamak ve gönüllerince eğlenmek için mal ve para toplarlar. Bu mal ve para onların isyan ve günah yüklerini artırır. Kötülüklerini ve fenalıklarını çoğaltır. Onlar bu topladıkları mal ve parayı ilelebet kendilerinin olacak, sonuna kadar kendilerinde kalacak sanırlar. Onun içinde gizli ve kuytu köşelerde oturup mallarını ve paralarını saymakla avunur ve çoğaldıkça bununla övünürler. Kafacıklarında yalnız isyan ve nisyan, kötülük ve tuğyan bulunduğu cihetle topladıkları o mal ve parayı Allah-u Teala'nın yolunda harcamayı hiç düşünmezler. O paralardan bir kısmıyla açları doyurmayı, muhtaçları kayırmayı, öksüzleri ve yetimleri sevindirmeyi akıllarına bile getirmezler. Zaten onlar yardım için değil, halka eziyet için mal ve para toplamışlardır. O mal ve paralarına güvenerek herkesi hor hakir görürler, kendilerini çok akıllı sanırlar. Onlar da benim kadar akıllı ve bilgili olsalardı, üç kuruş sahibi olurlardı. Nevinden bir yukarıdan bakışla herkesi ve hele parası olmayanları hor ve hakir görürler. Bu mal ve paranın kendilerine eğreti ve emanet olarak verilmiş olduğunu ise hesap etmeyerek bunların kıyamete kadar kendi ellerinde kalacağını ve yalnız kendilerinin olacağını sanırlar ve elbette çok aldanırlar. Evet, o mal ve paranın kıyamete kadar kendilerine kalacağını hesap ederler. Kendilerinin onun bekçisi olduğunu akıl etmezler. Üstelik bu gibi gafiller bu mal ve paranın kendilerini de dünyada baki ve ebedi kılacağı, ölümün pençesinden kurtaracağı, bütün arzularına ve emellerine ulaştıracağı kanısındadırlar. Oysa bilmezler ki mal ve mülk, para ve kıymetli eşya hiç kimseyi ölümün pençesinden ve Azrail aleyhisselamın harbesinden kurtaramamıştır. Onun için bunlar gibi fazilet ve şerefi, namus ve haysiyeti para ve mallarının çokluğunda arayandan daha gafil, daha şaşkın ve daha sapık kimse düşünülebilir mi? Kıymeti dinleyenler, insanın şeref ve izzeti, gerçek kadro kıymeti ancak ve yalnız Allah-u Teala'ya sadakat ve samimiyetle imanı sayesinde hasıl olan marifetullah ve yine bu sayede kazanacağı rızaullah, Allah rızası iledir. Mal ve para çokluğu güzellik, yakışıklılık ile değildir. Ne var ki hümeze ve lümeze sıfatlarıyla sıfatlanan bu zavallılar, insan suretinde bu hayvanlar, bankalara, kasalara, keselere, çömleklere doldurdukları altın, gümüş, şeref ve haysiyet sahibi olabilecekleri vehmine kapılırlar ve gizli gizli oturup durmadan, yorulmadan paracıklarını sayar dururlar. Bunlara göre her şeyi parayla satın almak, her dilediğine para karşılığı sahip olmak mümkündür. Bilmezler ve düşünmezler ki asıl şeref ve haysiyet Allah-u Teala'ya kullukta, alçak gönüllükte, eli açıklıkta, ilimde, hilmde, takvada, insanlığa ve insanlara hayırlı ve yararlı olmaktadır. Onlar bilmez ve düşünmezler ki şeref ve fazilet, izzet ve haysiyet yalnız para ve malla olsaydı, hazinelerinin anahtarlarını 40 deve taşıyan Karun yere batmazdı. Firavun lanetle, Şeddat ve Nemrut nefretle anılmazdı. Evet, eğer her şey mal ve mülkle olsaydı, Hazreti İsa aleyhisselam göğe çıkamazdı. Zira dünya malı olarak hiçbir şeye malik, sahip değildi. Görülüyor ki Hazreti İsa aleyhisselamın dünya malı olarak hiçbir şeye malik olmaması, yani fakirliği onun semaya urucuna ve Karun'dan da malının ve parasının çokluğu, yani zenginliği onun yerin dibine batmasına engel olamadı. Kıymeti dinleyenler, ne var ki insan suretinde görünen bu gibi mahlukatın
akıl ve idrakleri de kıt ve kısır olduğundan, hatta ekseriya hiç bulunmadığından, gözleri projektör gibi etrafı tarar ve herkeste bir ayıp ararlar. Herkeste bir kusur ve noksan bulurlar. Oysa kendileri gırtlaklarına kadar ayıplar deryasına batmışlardır. Kusur ve noksan, isyan ve nisyan bataklıklarına dalmışlardır. Günah ve masiyet hamuleleri o kadar azim ve cesimdir ki, bu ağır yük altında beli bükülmekte, dizleri titremektedir. Ama yine de başkalarına bakarlar ve bir türlü kendilerini göremezler. Zira görevi görmek olduğu halde göz bile kendisini göremez. Bu gerçeği bilseler, kendilerinin binbir günahına karşılık başkalarının bir günahını görmekten vazgeçerlerdi. Öyle ya, bir insan karşısındakinin olsa olsa bir veya birkaç, haydi bilemediniz, 5-10 kusurunu ve noksanını görebilir. Halbuki kendisinin bütün kötülüklerine vakıftır kişi. Özellikle senin ve benim ayıp, kusur ve noksan gibi gördüğümüz şeyler aslında ayıp, kusur veya noksan da olmayabilir. İnsan yanılmaz mı? Bu takdirde karşımızdakine nispet ettiğimiz ayıp, kusur veya noksan bize raci olur ve üstelik iftiracı durumuna da düşeriz. Mesela bir komşunu o güne kadar yanında görmediğin bir hanımla gördüğünü farz edelim. Bunu hemen kötüye yorar ve etrafa dostu olduğunu yayarsan hem büyük bir günaha girmiş hem de o komşuna iftira etmiş olursun. Zira olabilir ki beraberinde gördüğün hanım taşrada evlenmiş ve yerleşmiş öz kız kardeşidir veya abisini ziyarete gelmiştir. Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Sözün kısası, bu gibi çirkin hal ve davranışlardan son derece sakınmak gerektir. Bir mümin kardeşine iftira etmek, hacalet ve rezaletiyle Hakk'ın huzuruna nasıl varacağımızı iyi düşünmek lazımdır. Başkalarında ayıpladığın bir hareket eğer sende de varsa, bir körün diğer bir körü ayıplaması gibi bir çelişkiye düşmüş olmaz mısın? Hani bir hikaye vardır, biraz kabacadır ama oldukça ibret vericidir. Koyunlarla keçiler bir su kenarında otluyorlarmış. Bir ara koyunlar suyun öteki tarafına geçmek istemişler ve biraz geri geri giderek sıçramışlar. Bu sıçrayış sırasında da kuyrukları kalkmış ve edep yerleri görünmüş. Bunları seyreden keçiler de kahkahayı basmışlar. Aman ne ayıp, koyunların bazı yerleri açıldı diye onları ayıplamış ve kınamışlar. Oysa herkesin bildiği gibi keçilerinin kuyruklarının daima dik durur ve edep yerleri de her zaman görünür. Evet, keçiler gibi olmayalım. Kendi ayıplarımız meydandayken başkalarının 40 yılda bir meydana çıkan ayıplarıyla uğraşmayalım. Kamil insan kendi ayıbını bilen ve başkalarının ayıplarını görmeyendir. Gördüğü ayıbı da elinden geldiği kadar örtendir. Dedikodudan, gammazlıktan, kötü sözlerden, kötü düşüncelerden, şunu bunu çekiştirmekten, rastgele herkesi kınamaktan, ulu orta herkesle alay etmekten, başkalarını hor, hakir görmekten, dudak bükmekten, kaş göz eğmekten, elinle ve dilinle insanlara zarar vermekten vazgeçelim. Bu kötü huylardan biri veya birkaçı bizde varsa tövbe edelim. Kalbimizi ve kalıbımızı bütün kötülüklerden, pisliklerden, insana ve hele Müslümanlara asla yakışmayan bütün fiil ve hareketlerden arındıralım ve paklayalım. Kıymetli dinleyenler, malı, mülkü, parayı, altını, gümüşü istif edip gizli gizli onları sayan, zenginliğine ve parasına güvenerek bu eğreti ve emanet dünya malına böbürlenerek insanları eliyle ve diliyle inciten, herkesi çekiştiren, birisinde bir kusur, hata veya ayıp görünce kendi hata, kusur ve ayıplarını unutarak onu herkesin önünde açıklayan, insanların şeref ve haysiyetleriyle oynayan, hasmından öç almak için onu toplum içinde utandıran ve bütün bunları yaparken vicdanı hiç sızlamayan kimseden daha adi, daha bayağı, daha alçak bir insan düşünülebilir mi? Ey gafiller, ey dünya malı ile gözleri dönmüş muhterisler! Bu sözlerimi can kulağıyla dinleyiniz. Bir gün bütün bu yaptıklarınıza çok pişman olacak, saçınızı sakalınızı yolacak, o kötü ve çirkin fiil ve hareketlerinizin cezasını er geç bulacaksınız. Uyanın, gözünüzü dört açın, kulaklarınızdan gaflet pamuğunu çıkarın ve şunu asla unutmayın.
bir kimse başka bir kimsenin hata, noksan, kusur ve günahını halk arasında açıklar, onu kimsenin yüzüne bakamayacak şekilde utandırır ve hor hakir görürse, gösterirse, arz Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerine şöyle niyazda bulunur: Ya Rab, sen alemlerin Rabbi iken ve kullarının Zat-ı Uluhiyetine karşı işledikleri isyan ve günahları hakkıyla ve layıkıyla bilirken, o kulunun isyan ve günahlarını yüzüne vurmuyor, settar sıfatınla örtüyorsun. Oysa şu asi ve günahkar kulun, malına ve mevkiine güvenerek din kardeşinin yaptığı suçu yüzüne vurmaktan, onu insanlar arasında utandırmaktan çekinmiyor. Müsaade buyur, şu zalimi malıyla, mülküyle, kasasıyla, masasıyla yutayım. Rabbül Alemin şöyle buyurur: Ey arz, acele etme. Kulumun işlediği ve benim de bildiğim halde açıklamadığım o günahını onun yüzüne karşı söyleyen, o kulu diğer kullarım arasında mahcup ve perişan eden, kimsenin yüzüne bakamayacak hale getiren o zalim kulun bütün suçları, günahlarını ve isyanlarını, bütün kötülüklerini ben de kıyamet günü mahşer halkının gözleri önünde nebiler ve veliler arasında yüzüne vuracağım. Onu orada rezil ve perişan edeceğim ve herkesin gözü önünde sürükleye sürükleye cehenneme attıracağım. Bilmem anlatabildim mi? Fani ve gelip geçici dünya malına güvenen, malının ve parasının kendisini ölümden kurtaracağını zanneden veya dünyada olduğu gibi para kuvvetiyle her istediğini elde edebileceği, her bela ve musibetten kurtulacağını vehmeden ve bu sebeple de topladığı mal ve para ile övünen ve böbürlenen, herkesi kendisinden aşağı farz eden, insanlara eziyet ve zulmeden asiler ve zalimler iyi bilmelidirler ki, cehennem Hutame denilen en korkunç, en yakıcı ve azabı en bol olan yerinde bu alçaklıklarının cezasını çekeceklerdir. Kıymetli dinleyenler, bu imtihan yeri olan bu fani dünya hayatında kendilerine emanet olarak verilen malları, mülkleri, paraları yakın bir gelecekte ellerinden alınacaktır. Pek güvendikleri makamları, rütbeleri, yetkileri birer birer ellerinden çıkacaktır. Hiçbir kuvvet ve kudret, şevket ve satvetleri kalmayacaktır. Gururla kasılan mağrur başlar öne düşecek, kibirle havaya kalkan burunlar yere sürtecek. Herkese hışımla bakan gözlerin nuru sönecek. Yumruk gibi sıkılan eller acz içinde yanlarına inecek. Salına salına etrafa dehşet saçan o iri gövde kokuşmaya mahkum bir leş haline dönecektir. Ömür boyu halka zulmeden, herkesi hor hakir gören, eliyle ve diliyle halka zarar veren o zalimler, tepelerine toplanan saçlarından yakalanarak sürüklene sürüklene yaptıklarının cezasını çekmek üzere cehennemin Hutame denilen o korkunç derekesine atılacaktır. Vay onların hallerine! Yazıklar olsun onların ömürlerine, azap olsun böylelerine. Yok yok, iş öyle değil. O gafil öyle zannetmesin ki yaptıkları ve ettikleri yanına kâr kalmayacaktır. Hayır, o gafil Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu, oradaki azap ve ızdırabın şiddetini bilir misin? Elbette bilmezsin. Zira onu ben azimüşşandan gayri kim bilebilir? Evet, bu kötü hareketlerde bulunanlar o korkunç yere atılacakları ve cezalarını orada çekeceklerini bilmeliler. O öyle bir ateştir ki o ateş yürekleri sarıp yakar. Bunlar başıboş yanmayacaklardır. Bu zalimler ve hainler direklere bağlı oldukları halde yanacaklardır. Hutame'nin ateşi onları dört yanlarından kaplayacaktır. Yine direklere bağlı oldukları halde en şiddetli azaba uğrayacaklardır. Oraya Hutame denilmesinin sebebini de öğrenmek ister misiniz? Oraya atılanlar Hatim ve Kesir olunacaklardır. Hatim ve Kesir demek yıkmak ve kırmak demektir. Hümeze ve Lümeze sıfatı ile sıfatlananlar, yani herkesle alay edenler, kaşları ve gözleriyle insanlarla eğlenenler, herkesi hor ve hakir görenler, arkalarından çekiştirenler,
ayıplarını ve kusurlarını yüzlerine vuranlar, insanların şeref ve haysiyetleriyle oynayanlar, başkalarının nazarında küçük düşürenler, insanları inciten ve kıranlar, bu kırıcı ve yıkıcı yerde, yani Hutame'de cezalarını görecek ve azap çekeceklerdir. İnsanları inciten ve kıranların da mana ve medlul bakımından olduğu kadar, fiilen ve hükmen Hutame'de cezalandırılmaları da elbette muvafık olacaktır. Zira Allah Azimüşşan adildir. İnsanın ırz ve namusu mana bakımından bir sırça saraya benzer. O sırça sarayın elle veya dille yıkılması, harap olması halinde tamiri asla kabil değildir. Bunu böylece bilmek gerekir. Sonra kişi ırz ve namusunu yıkan kimseyi her gördüğünde yıkılan ve yaralanan gönül tekrar kanamaya başlar. Ve o zulme uğrayanın kalbinde manevi bir ateş peyda olur. Bu manevi ateşin şiddeti her gün biraz daha artar, harareti çoğalır, bunu da unutmamak gerekir. Kıymeti dinleyenler, kamil Müslüman ona derler ki, o kimse elinden ve dilinden bütün Müslüman kardeşlerinin emin olduğu kimsedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, Müslim o kimseye denir ki onun elinden ve dilinden Müslümanlar salim ve emin olurlar buyurmuşlardır. Hak rızasına varan doğru yol, işte bu hadis-i şerifte işaret buyrulan hak ve hakikat yoldur. Bir kalp kırmak ve yıkmak, mana bakımından bin Kabe'yi kırmak ve yıkmaktan daha kötüdür. Zira Kabe-i Muazzama, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir bina, müminin kalbi ise nazargah-ı ilahidir buyurulmuştur. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Maun suresindeki ayet-i cellelerin açıklamalarına, tefsirini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, verdiğimiz kısa aradan sonra Maun suresinin ayet-i kerimelerinin meal ve tefsiriyle ilgili alakalı elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Hütama denilen azap, Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin yaratıp yaktığı ve insanlarla alay eden, eğlenen, herkesin ırz ve namusu ile oynayan, ahlaksız günahkarlar için hazırladığı bir azap yeridir. Allahu Teala Hutame'yi Zülkahar gazab-ı ilahisiyle yaratmış ve yakmıştır. O korkunç ateşi Allahu Teala'dan gayrı hiç kimse söndürmeye kadir olamaz. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Kudret elinin yaktığını hangi mahluk söndürebilir? Bu korkunç ateş öyle bir ateştir ki azabı gayet şiddetli, elem ve ızdırabı pek şiddetlidir. Evet, bunları göz önüne getir, cesaretin varsa elini mesela bir kibrit alevine değdir. Yanmaya ne kadar tahammül edebiliyorsan o kadar günah işle. Gafletten uyan kardeşim buyuruluyor. Gaflet zamanı değil, ömürler gelip geçiyor. İnsan yaşlandıkça akla karayı seçiyor. Yanıp yakınmanın sırası değil, akıllı ona derler ki, kendi nefsinden nefsi için, dünyasından ahireti için, gençliğinde ihtiyarlığı için, sağ ve sıhhatteyken hastalığı için, hayattayken ölümü için, boş vakitlerinde dünya ve ahireti için çalışır, çabalar, hazırlanır ve tedarik görür. Uzun, çok uzun bir sefere çıkacağız. Hiçbir hazırlığımız, hiçbir tedarikimiz olmasın mı? Yanımızda azığımız bulunmasın mı? Allahu Teala'nın asla sevmediği, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yerdiği ve iğrendiği, bütün nebilerin ve velilerin yüz çevirdiği kötülüklerden, kötü ve çirkin huylardan, günahlardan, isyanlardan, hata ve nisyanlardan kaçınalım. Hutame'nin azabından sakınalım ve korkalım. Tevbe ve istiğfar edelim. Salih ameller işleyelim. Rabbimizin emrettiği gibi halis ve muhlis bir kul, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilediği ve özendiği gibi saf ve temiz bir ümmet olalım. İnsan olalım. Gerçek Müslüman olalım. Rahat ve huzur bulalım. Cennet ve cemale kavuşalım. Fahri Kainat aleyhi ve alihi Hikmetül Tahiyyat Efendimiz bizleri bu doğru yolda, hak ve hakikat yoluna, saadet ve selamet yoluna tergip ve teşvik kastıyla şöyle irşat buyurmuşlardır. Cehennem ateşi gayet şiddetli ve dehşet vericidir. Fakat insanoğluna verilen şehavet, yani şiddetli arzu, istek ve meyil, bu korkunç azabı hafif gösterir ve küçümsetir. Onu dünya heves ve arzularına, nefsinin istek ve temayüllerine tabi kılar. Dünya heves ve arzularına, nefsinin istek ve temayüllerine uyanlar da önünde sonunda o korkunç azaba düçar olurlar. Çünkü bunlar insana çekeceği azabı, göreceği ızdırabı unutturur ve onu daima avuturlar. Buna bir misal verelim. Ev halkına zarar veren bir fareyi yakalayabilmek için bir kapan kurulur ve o kapana mesela peynir ya da vesaire bir şey koyulur. O güne kadar gizli veya açık, evin içinde dışında uygun ne bulduysa yalayıp yutan ve her gününü gün eden fare, o peynirin ya da bir pastırmanın kokusuna kapılır, kapana yaklaşır ve bir dilim pastırmanın iştah verici güzelliğiyle o demir parçasının üzerinde bulunduğunu görür, ama tamahını çeken o pastırma dilimini gördüğü gibi biraz sonra üzerine kapanacak ve kendisini kıskaçları arasında sıkıştıracak, öldürecek kapanı göremez. Çünkü o anda gözü pastırmadan gayri bir şey görmemektedir. İşte o hırsla kapana yaklaşır ve tam pastırma dilimine pençe atacağı sırada da o korkunç kıskacın dişleri arasında sıkışır ve kalır. Durumu olanca açıklığıyla anlatabilmek için böyle bir örnek vermek zorunda kaldığımızdan sizlerden özür diliyoruz. Fakat gerçek maalesef budur. İnsanlar da ekseriye tıpkı o fare gibi çok küçük hırs ve menfaatleri uğruna birçok şey feda ederler. Çok basit bir menfaat sağlamak için adam öldüren zavallının bu hırslı ve tamahkar fareden ne farkı vardır?
Eğer yakalanacağını ve her şeyi itiraf etmek zorunda kalacağını, muhakeme olunacağını ve adaletin pençesinde cezasını bulacağını peşinen düşünebilse, o katil suçunu işleyebilir mi? Eline geçeceğini umduğu küçücük menfaat hayatını feda etmesine değer mi? Ne yazık ki birçok insanlar da bir dilim pastırmaya post veren fare gibi yalnız ellerine geçecek ufacık bir menfaati görürler. O farenin kapanı görmediği gibi onlar da hapishaneyi ve idam sehpasını göremezler. Kıymetli dinleyenler, işte dünya hırs ve arzuları da aynen böyledir. İnsanoğlu bir dilim pastırma kadar bile hükmü olmayan dünya hırs ve emellerine kendisini kaptırdı mıydı? Artık gözü ne ahiret, ne cennet, ne cehennem, ne hesap, ne azap, hiçbir şey görmez. Arada bir hatırlasa bile küçümser. Oysa günün birinde o küçümsediği azap ve ızdıraba mahkum olunca aklı başına gelir ama ne fayda. Bu meselenin daha da önemli bir yönü vardır ki, insan nefsinin çektiği ve şehvetinin olanca baskısıyla arzu ettiği şeyin hayaline kapılınca, nasıl ki kendisini bekleyen ebedi azabı göremez veya bu azabı küçümserse, cennet nimetleri de nefsin arzularına aykırı olarak nefse ağır gelen şeylerle örtülmüştür. Nasıl ki nefsinin arzuları bir hayalden başka bir şey değilse, nefsinin arzu etmedikleri, nefsine ağır gelen şeyler de ona bir hayal gibi gelir. Mesela abdest, namaz, oruç, zekat, hac, cihat gibi hayırlı ve faydalı amelleri işlemekten nefis pek hoşlanmaz ve bunlar nefse ağır gelir. İşte bu ağır gelmek de cennet nimetlerini örtü olur. Oysa nefse ağır gelen bütün bu ibadet ve ameller insanı cennet nimetlerine ulaştırırlar. Onun için nefse ağır gelen ve insanın gerçeği görmesine perde olan bu örtünün altındaki cennet nimetlerini sezenler mutlaka cennete girerler. Nitekim dünya arzu ve isteklerinin altındaki azabı fark edenler de o azaptan korunur ve kurtulurlar. Bunun zıddı olarak nefsinin ve şehvetinin baskısı kendisine mutlak ve muhakkak olan cehennemi ve azabı görmesine engel olmuşsa o kimse mutlaka cehenneme girer ve azap görür. Her kim nefse ağır gelen ibadetlerin altındaki nimetleri sezemezse cennetten mahrum kalır. Bunun içindir ki cennete girenler cennete bakmaz, ancak Mevla'nın rahmetini görürler. Allah-u Azimüşşan cenneti yarattığı zaman Cebrail aleyhisselama "Ya Cibril, git cennetimi gör" buyurdu. Cebrail aleyhisselam cennete vardı, huri ve gılmanını, sarayını, cennet derecelerini, altın, gümüş, yakut, mercan, inci, zümrüt vesaire gibi kıymetli maden ve taşlarla süslenmiş kaşanelerini gördü. Ne tarafa baktıysa hayran oldu. Fakat cennetin etrafı çit gibi, dikenli tel gibi çepeçevre bu mania ile çevrilmişti. Dikkat edince bunların namaz, oruç, hac, zekat, cihat, sadaka, yardım, nefs mücadelesi, günahlardan kaçınma, musibetlere, imana ve ibadete sabır olduğunu anladı. Kendi kendisine "Aşk olsun bu maniaları aşarak cennete girebilenlere" diye söylendi. Bu sırada yine hitab-ı izzet şeref sadir oldu. "Ya Cebrail, var git narımı, cehennemi de gör" buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu defa da cehenneme vardı. Cehennem derekelerini, orada bulunan o iri akrepleri, hurma ağacının gövdesi kalınlığındaki yılanları, ateşten zincir bukağları, kelepçeleri, tabutları, çengelleri gördü ve ürperdi. Korku ve dehşetle etrafına bakınırken cehennemin etrafında da çepeçevre bazı ökseler, tuzaklar bulunduğunu fark etti. Dikkatle bakınca bunların da şehvet, servet, kadın, para, içki, kumar, katil, zulüm, kibir, ucub vesaire gibi nefse müteallik arzu ve istekler olduğunu sezdi ve yine kendi kendine kendisini bu tuzaklardan, bu ökselerden koruyup kurtarabilene aşk olsun dedi. Fahri alem ve mefhar beni Adem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazratı ile bir yere giderlerken yol kenarına atılmış bir
oğlak leşini göstererek "Hanginiz bu oğlak leşini bir dirheme almak ister?" diye sordular. Mahiyeti seniyyelerinde bulunan zevatı zevil ihtiram, "Ya Resulallah, bedava verseler bile almayız" cevabını verince hidayet siracı, basiret nuru ve mürüvvet sahibi Efendimiz saadetle şöyle buyurdular: "Allah-u Teala'ya kasem ederim ki bu dünya hakikatte bu gördüğünüz leşten, bu cifeden daha değersiz, daha bayağıdır. Ahiretleriyle ilgili ibadet ve amelleri terk ederek dünyaya tapanlar hiç ölmeyecekmiş gibi büyük bir hırs ve tamahla mal ve para biriktirmeye çalışanlar, güzel ve süslü elbiseler giyinmek, iyi yemek ve içmek, zevk ve sefa sürmekle ömür geçirenler helak oldular." Kıymetli dinleyenler, evet, dünya demek üzerinde yaşadığımız küre değildir. Seni Rabbinden ve Rabbine ibadetten alıkoyan her şey dünyadır. Sen Allah-u Teala'nın emri olan zekatını ve sadakanı ver, yardıma muhtaç olanları gör, gözet, insanlara ve insanlığa hayırlı ve yararlı eserler yap ve yaptır da, dilersen en pahalı, en süslü elbiseyi giy. Sen ölümü ve ahireti unutma. Bir gün dünya hayatında yaptıklarının hesabını Rabbine vereceğini hatırında tut ve ona göre hareket et de canın ne isterse ondan, helalinden ye. Yoksa dünyayı yalnız mal ve para toplamak, süslü ve pahalı elbiseler giyinmek, herkesin yemediği şeyleri yemek sanıyorsan, iyi bil ki nefsinin arzularına uyup aldanıyorsun ve helak oluyorsun. Evet, helalden ye ve yedir. Gardırobuna kat kat elbiseleri sıralayıp hapsetme, çıplakları giydir. Namus ve haysiyetinle alın teri dökerek çalış ve kazan. Muhtaç olanları da çalıştır ve kazandır. Bencil olma, yalnız kendini, nefsini, çoluk çocuğunu düşünme. Kendin için iyi ve güzel gördüğün şeyleri mümin kardeşin için de iste. Sözün kısası, sakın, sakın dünyanın için ahiretini terk ve ihmal etme. Allah'ını unutma Celle Celaluhu. Ölümünü hatırından çıkarma. Er geç kabre gireceğini, azap göreceğini, sonra dirilip hesap vereceğini daima göz önünde bulundur. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı yine cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde

0: Yeni kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: 40 hadisi şerif. Abdullah İbni Evfa'dan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır.
1: Kırk hadisi şerif.

kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına mı?

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: Ebu Bekre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Sıla-i rahmi terk etmeyle azgınlık günahını işleyenin ahirette ona hazırlanan azapla beraber dünyada Allah'ın acele olarak cezasını vermeye bunlardan daha layık bir günah yoktur. Hadis-i şerifte geçen bağî kelimesi azgınlık lafzıyla tercüme edilmiştir. Azgınlık yapmak, azgın olmak, Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkarak mahlukatına zulüm etmek manasına gelir. Diğer bazı hadislerde zulüm günahından daha çabuk dünyada cezası verilen bir günah yoktur mealinde ifade bulunduğundan buradaki anlamla uygunluk meydana gelmektedir. Ancak burada sıla-i rahmi terk etme cezası da zulme ilave edilmiş oluyor.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830.

0: 273-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Muttefekun aleyh.

Adi bin Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsederek, ondan Allah'a sığındı ve yüzünü çevirdi. Sonra yine cehennemden bahsetti ve ondan Allah'a sığınarak yüzünü çevirdi. Sonra şöyle buyurdu: yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun. Buhari, Edep 34.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Ebu Davud, Libas 4.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni e'udhu bike minel cu'i fe innehu bi'set taci'i ve e'udhu bike minel hiyane fe inneha bi'setil bitane.
2: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O, insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bir Molla Kasım.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke tevfika ehlil huda ve a'mal ehlil yakin ve münasahata ehlit tevbe ve azme ehlis sabr ve cidde ehlil hisbeti ve talebe ehlil ragbe ve ta'abbude ehlil vera' ve irfane ehlil ilmi hatta ekhafek.
2: Allah'ım, senden hidayet ehlinin başarısını, yakin erbabının amellerini, tövbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, tedbir ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, ilim sahiplerinin anlayışını isterim. Böylece senden hakkıyla korkmuş olayım.

0: Kapalı Çarşı girişi Ulu Cami sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.

Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Birlik beraberlik içerisinde, sağlık, sıhhat içerisinde inşallah bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdolsun, verdiği nimetlere şükürler olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir günde efendim radyo Nida mikrofonlarından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Cenab-ı Hak kendisini bilen, tanıyan, rızası doğrultusunda hareket eden bahtiyar mümin ve müminelerin arasında sizleri, bizleri, cümlemizi bulundursun. Bu dua ve dilek ve temenni ile sizlerle birlikteliğimiz inşallah bu saat dakika itibariyle güzel ahlak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gölge gibi takip eden sadat-ı kiram, kibar-ı evliyaullah'ın güzel sözlerinde ve sohbet ve muhabbetlerinden inşallah faydalanmaya çalışacağız, müstefid olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Allah dostlarından büyüklere soruyorlar bir gün. Diyorlar ki efendim güzel ahlak nedir? Hani hep ahlaklı olmayı, güzel olmayı, iyi olmayı, insanlar faydalı olmayı öğütlüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Efendim bu güzelliklere haiz olmak nasıl olabilir? Hangi duyguları, düşünceleri paylaşmamız gerekiyor? Diyor ki güzel ahlak ilim ve edep öğrenmekle önce, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilen huyların geneline verilen bir isimdir. Evet, güzel ahlak ilim ve edep öğrenmekle, ilimsiz tabii ki hiçbir şeyin olmayacağını hepimiz biliyoruz. İlim olmadan sadece ilimle mi oluyor? İlim ve irfan diyoruz. İlim bilmek demek ama Yunus Emre'nin dediği gibi de ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Çün okudun bilmezsin, bu bir kuru emektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, bu nice okumaktır. Yunus Emre Hazretleri zaten bunu da bize diğer büyükler gibi açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Aktarıyor, anlatıyor. İlim sadece tek başına yeterli mi? Asla yeterli değil. Bilmek yeterli mi? Bilmek yeterli değil. Uygulamadıktan sonra efendim öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza geçirmedikten sonra sadece bilgi kafamızda olduğu bir müddetçe, zihnimizde olduğu müddetçe eyleme geçmedikten sonra bu ilmin insana bir faydası var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla insanlığın faydasına dokunabilecek olan davranışlar ve amellerle biz bu güzelliklere sahip olabiliyoruz. İnşallah Rabbim hepimizi bu güzelliklerden ayırmasın, iyiliklerden ayırmasın. Rızasını kazanan bahtiyarların arasında cümlemizi bulundursun. Duamız ve niyazımız inşallah bu olacaktır. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde bu güzelliklere sahip olan bahtiyar mümin ve müminelerin arasında cümlemizi meşgul eylesin. Cümlemizi efendim başarılı kılsın inşallah. Bizim duamız, bizim niyazımız elbette ki bu güzel dilek ve temennilerden olacak. Dinimiz iyi huylar edinmemizi ve kötü huylardan kaçınmamızı emretmektedir diyor. Soruyorlar güzel ahlak nasıl olur? Güzel ahlak nasıl olacak? Kazandığımız iyilikler, güzellikler, hoşluklar, davranış biçimleri, birbirimize iyilikleri ve güzellikleri aktarmalar, efendim kazandığımız bu güzel melekeler, iyi huylar,
kötü huylardan kaçınmamıza sebep oluyorsa bize bir faydası dokunacaktır diyor. Çok iyi bir insan ama davranışları öyle mi? Ona bakmak lazım. Çok güzel bir insan, davranışları nasıl? Ona bakmak lazım. Çok bilgili bir insan, davranışları nasıl? Uygulaması nasıl? Çok donanımlı bir insan, davranışları nasıl? Çok kültürlü insan, çok birkaç diploması var, hatta birkaç da dil biliyor, davranışları nasıl? İnsanlara karşı davranışları nasıl? Topluma karşı davranışları nasıl? Ailesine karşı, çoluğuna, çocuğuna, iş arkadaşlarına karşı davranışı nasıl? Hak hukuk konusunda nasıl? Hassas mı? Adaletli olma noktasında hassas mı? Güler yüzü, tatlı dilli olma noktasında hassas mı? İnsanları kırmamak için dikkat kesiliyor mu? İncitmemek için gayret ediyor mu? Peki şimdi bir tarafta tamamen farklı bir insan olsun, hiç eğitimi yok, tahsili yok, titri yok, efendim okulu yok ve velhasıl çoğaltabiliriz. Öbür tarafta da her şeyi bitirmiş, okulu bitirmiş, yüksek yapmış, master yapmış falan filan. Ama davranışı bakıyorsunuz buradaki bir kardeşimizin, abimizin, ablamızın, teyzemizin davranışlarını bir tarafa koyuyoruz. Onu bir tarafa koyuyoruz. Aldığı ahlak ve terbiyeden dolayı, İlim ve edep noktasındaki gayretinden dolayı o karşıdaki insanın üstüne çıkabiliyor. Nasıl çıkıyor? Davranışıyla. Nasıl çıkıyor? Yaklaşımıyla. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi Mesnevisinde, insan dilinin altında gizlidir diyor. Nasıl gizli olabilir? İnsan dilinin altında nasıl gizli olabilir? Kişiliği gizlidir. Kimliği gizlidir. Konuştuğu zaman diyor, konuştuğu zaman kişiliği, kimliği, yapısı, tarzı, tavrı, bakışı, insanlara bakışı ortaya çıkar. Konuştuğu zaman belli olur insan. Dışarıdan görüntüsü çok güzel olabilir. Ama dili acı ise o bütün güzellikler ne olur? Hepsi mahvolur, yok olur gider. Hiçbir değeri olmaz. Hiçbir kaydı olmaz. Hiçbir özelliği olmaz. Eğer dili acıysa bir kimsenin, diğer her yerleri farklı olsa fark etmez. Çünkü edep dediğimiz şey, ahlak dediğimiz şey başka hiçbir şeye benzemez. Bu da neyle olacak? Terbiyeyle olacak. İllaki bir takım yerlerde eğitim almasına gerek yok. Ailede aldığı, anne ve babasından gördüğü öğreti, dedesinden, ninesinden, babaannesinden, anneannesinden öğrendiği öğreti ile efendim insan kendi kimliğini ortaya koyabiliyor. Davranışlarındaki güzellik bize yansıdığı zaman işte o zaman ne diyoruz? Ne güzel bir insan, ne tatlı bir insan, ne candan bir insan. Evet, davranışıyla İnsan bunu kazanabiliyor.

Efendim, güzel ilahilerimiz, güzel elçilerimiz bize mübarek ve mukaddes yolculukları hep hatırlatıyor. İnşallah Rabbim önümüzdeki hafta mukaddes yolculuğa çıkacak olan kıymetli dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar nasip eylesin inşallah. Arzu eden bütün kardeşlerimize de en yakın zamanda tekraren bu mübarek ve mukaddes yollarda inşallah Rabbimizin evini ziyaret edebilmeyi, onun nurlu feyzi ve bereketli yolundan gidebilmeyi cümlemize, hepimize nasip eylesin. Aralık umresi için hazırlıklar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Buna kayıt yaptırmak isteyen kardeşlerimiz için tabii bu çağrımızı, duyurumuzu hep yapmamız lazım ki bu programda yerlerini alın ve geç kalmayın. Dolayısıyla Aralık ayında büyük bir kampanyayla o mübarek ve mukaddes topraklarda kıymetli dostlarımız coşku ve heyecan içerisinde arkadaşlarımızın, hocalarımızın birlikte yapacakları organizasyonda inşallah güzel şeylere sahip olacaksınız. Efendimiz'i ziyaret edeceksiniz. Kabe-i Muazzama'da tavaf edeceksiniz. O mübarek Efendimiz'in ayak izlerini süreceksiniz. Dünya nimetlerin içerisinde belki de ben öyle değerlendiriyorum. En büyük nimet Efendimiz'i ziyaret etmek, o mübarek yerleri ziyaret etmektir. Gerçekten samimi söylüyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bunu sizler, beni dinleyen kardeşlerimiz, yurt dışına gidenler, işte öyle öve öve bitirmediklerimiz, başka ülkelerin güzellikleri yanında mesabesi bile okunmaz. İşimiz icabı biz de yurt dışında programlara gidip geliyoruz, emin olun. O mübarek yerlerdeki bir vakit namaza hiçbir şeyi değişmezsiniz. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Evet, güzel huylar edinmek, iyi huylar edinmek, kötü huylardan kaçınmak, güzel ahlak çerçevesi içerisinde Allah dostları değerlendiriyorlar bu mübarek kelamlarıyla. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayeti kerimelerde Allah-u Teala Yüce Kur'an-ı Kerim'de ve inneke la la hulukin azim sadakallahu lazim ayeti kerimesinde de ne buyuruyor Rabbimiz? Gerçekten sen Peygamber Efendimiz'e hitap ederek Yüce Allah Celle Celaluhu büyük bir ahlak üzeresin buyurulmakta. O zaman Peygamber Efendimiz'in hayatını incelediğimiz zaman, Peygamber Efendimiz'in hayatını okuduğumuz zaman, efendim şöyle eserleri biraz karıştırdığımız zaman, büyüklerin sohbetlerinde ve muhabbetlerinde Peygamber Efendimiz'le alakalı sohbet halkalarına girdiğimiz zaman zaten görüyoruz ve göreceğiz, duyacağız, hissedeceğiz, yaşayacağız. Peygamberi ahlak nasıl olur? Peygamber Efendimiz'in davranışları nasıl olur? Hazreti Ayşe ve Hatice annelerimizden Peygamber Efendimiz'in hane-i saadetlerindeki hallerini öğreneceğiz. Nasıl davranıyordu, nasıl bir ev yaşantısı vardı, değil mi? Onların hayat hikayeleri bizim için çok önem arz ediyor. Herkes kendi pozisyonuna göre, efendim babaysa babalığı nasıl yapmış, dedeyse dedeliği nasıl yapmış, tüccarsa tüccarlığı nasıl yapmış, camideki görevli imamlığı nasıl yapmış, kafile yönetmiş, ticarethane yönetmiş. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman, gördüğümüz zaman zaten bunların hepsi ortaya çıkıyor. Bize lazım olan peygamberi ahlak bizim hayatımızı kolaylaştırıyor aslında. Aslında biz bunları yaparak kendimizi güzelliklerin içerisine katmış oluyoruz. Çevremizdeki insanlarla İyilikleri çoğaltmış oluyoruz. Karşımızdaki de öyle olursa, yanımızdaki de böyle olursa, herkes böyle olursa bu hayat nasıl olur? Mükemmel bir hale gelmez mi? Yaşantımız böyle olduktan sonra bütün işlerimiz kolaylaşmaz mı? Elbette ki kolaylaşır. Neyle? Güzel huyla. Ne diyor büyükler? İyi insan güzel huylara sahip olmakla iyi insan olur. İnsanı insan eden davranışlarıdır. Güzel huy iyi iş yapmaya sebep olur diyor bak. İyi huy insanı
güzel iş yapmaya da sevk eder. Yani o ahlak elbisesini giyen bir insan, güzel ahlaklı olan bir insan, davranışlarında da artık böyle çok dikkat eder hale gelir diyor. Yani böyle çok dikkatli adım atar, hassaslaşır, incitmemeye çalışır, kırmamaya çalışır, yıkmamaya, yakmamaya çalışır. Böyle bir toplumun içerisindeki insanın kime zararı vardır? Güzel ahlak ruhumuzun alışkanlık haline getirdiği iyi huylara da denir diyor. Ruhumuzun alışkanlık haline getirdiği iyi huylar. Dediğimiz gibi davranışlarımıza yansıyorsa bu güzellikler, nasıl yansıyacak? İşte ikili ilişkilerde yansıyacak. Bir araya geldiğimiz zaman o kardeşimizle, o kişiyle beraber olmak sizi rahatsız ediyor mu, etmiyor mu, ona bakalım. Yani geldiği zaman aman ya nereden geldi mi diyorsun. Gittiği zaman çok şükür iyi ki gitti mi diyorsun. Gelmediği zaman neden gelmedi, niye aramıyor, niye sormuyor, ah bir gelse de şöyle karşılıklı bir çay kahve içsek dediğimiz insan mı, yoksa farklı bir insan mı? Değil mi? Bunlar çok önemli şeyler. İslam alimleri güzel ahlakı yine tarif ederken, güzel ahlak güler yüzlü olmaktır diyor, cömert olmaktır diyor, kimseyi üzmemektir diyor. Bakın ne güzel sıfatlar. Güler yüzlü, tatlı dilli olmak, güler yüzlü olmak, asık suratlı olmamak. Yani şimdi oturuyoruz bir yerde, birisi geldi ki suratı bin parça. Ne oluyor, ortalık hemen birden değil mi buz gibi oluyor. Muhabbet edilen bir, diyelim ki böyle şen şakrak bir grubun içerisine birisi geldi ama suratı nasıl biliyor musun? Farklı. Kulakları çınlasın, Ali Kul hocamız milletvekilliği de yaptı ama milletvekilliği geçici bir şey. O oldu bitti, emekli oldu. Şükraniye Camii imamı, imam hatipiydi. Biz de öğrenciyken onun cuma hutbelerini dinlemeye böyle aşkla şevkle giderdik. O çok kullanırdı ya, mahkeme duvarı gibi bir surat Müslümana yakışmaz kardeşim. Mahkeme duvarı gibi olmayın. Şimdi mahkeme, tabi kimse mahkemeye düşmek gitmek istemez ama Allah da eksikliğini göstermesin. Hak hukuk aramak için tabi ki resmi makamlara gideceğiz. İyi ki böyle güzel hakimlerimiz, savcılarımız var ki insanların böyle haklarını, hukuklarını gözetiyor, gözetmeye çalışıyor. O da ayrı bir mesele, o da ayrı bir mesele, başka bir şey tabi. Ama işte güzel ahlakı tarif ederken efendim güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, kimseyi üzmemek. Güzel ahlak diyor, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir. Güzel ahlak darlıkta ve genişlikte insanların yanında olmak. Şimdi geniş zaman, bol zamanda yardım ne yapabiliriz? Maddi olarak eşimize, dostumuza yardımda bulunabiliriz ama bizde de yoksa ne yapacağız? Hadi git bende yok, Allah versin mi diyeceğiz? Hayır, öyle bir şey, kelimeyi kullanma şansımız yok. Veddua suresinde ve emmessa ile fela tenhar, isteyeni azarlayıp sakın kovma. Verme ama kovma. Tanımadığın adama verme, bilmediğin insana verme. Sokağa çıkıyorsun, herkes birbirlerinden bu işi meslek edinmiş insanlar da var. Onlara ver demiyor zaten ama kovma diyor, azarlama. Belki bilemezsin, gerçekten ihtiyaç sahibidir, gerçekten muhtaç ise incinir kırılır diyor. Yani cevap da vermesen olur, geçip gidersin. Azarlayıp kovup bazıları küfrediyor, bazıları tekme tokat atıyor. Görüyoruz yani, bunlar da gerek yok.
müsait değilim kardeşim dersin. Ama bildiğin komşun, akraban, yakının, zaten yakından başlayacaksın ya bu işlere. Neden? Çünkü biliyorsun, adamın durumunu biliyorsun. Fabrikada çalışıp asgari ücretle geçindiğini bildiğin bir adama bir şey sormaya gerek var mı, başka bir de bir gelir yoksa? Evi de kiraysa, eyvah, bir de çocuğu varsa okulda, buna bir şey söylemeye gerek var mı? Zaten söylemeden el uzatmak lazım. İşte bu güzel ahlak bu. Cömertlik bu. O isteyemez, söyleyemez, anlatamaz. Derdini açamaz. Biz yapacağız onu. Kendimiz yapacağız. İstemeden vereceğiz. İstemeden ikram edeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını da kazanmış olalım. O insanların da iyiliklerini kazanalım. Yoksa askıda kalır, hiçbir anlamı olmaz. İnşallah Rabbim bu güzelliklerden ayırmasın cümlemizi inşallah kıymetli dostlar. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde birbirimize hakkı ve sabır tavsiye edenlerin arasında bulundursun. Sevgi ve muhabbet içerisinde cümlemizi cem eylesin. İnşallah efendim. Şimdi mübarek yola gidecek olan dostlarımız kervanları hazırlanıyor, seferleri hazırlanıyor. Biz de diyelim ki bu giden kervana bizi de katıverin.

0: kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Evet, şu giden kervana beni de katın. Evet, geçtiğiniz yollara bizden selam götürün.

Ya Nuri Hüdaya, Merve ile Safa'ya, Muhammed Mustafa'ya bizden selam götürün. Hak dost diyen dillere, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen dillere bizden selam götürün. Ey yolcular, bizden selam götürün. Pazartesi günü yola çıkacak olan mübarek yolcular, radyomuzun güzel dinleyicileri, güzel dostları, Hadimi hocamızın rehberliğinde mukaddes yola giden Kabe'nin yolcuları, Ravza'nın yolcuları, hak dost diyen diller, bizden selam götürün. Efendimiz'e selam götürün inşallah. Evet. Ya işte böyle güzelliklere haiz olmak, güzel dostlarla güzel mekanlara gitmek hepimize, cümlemize nasip olsun inşallah kıymetli dinleyicilerimiz. Radyomuzun efendim gezileri de devam ediyor tabii bu arada. İstanbul gezilerimiz, Çanakkale gezilerimiz, yurt içi gezilerimiz, Radyonida Yardımlaşma Derneğimizin organize ettiği güzelliklerimiz, Afrika'daki kardeşlerimize el uzatma hadiselerimiz devam ediyor. Dolayısıyla bunlara da hassasiyet gösteren çok kıymetli dinleyicilerimizden Cenab-ı Hak hepinizden teker teker razı olsun diyoruz. Cemiyetlerimiz, organizasyonlarımız da devam ediyor hızlı bir şekilde. Mehter takımımız, semazenlerimiz, ilahilerimiz, kasidelerimiz, programlarımız devam ediyor. Mevlid-i şeriflerimiz devam ediyor. Efendim Hacivat Karagöz'ümüz, çocuklarımıza yeni robotlarımız, radyonun organizasyonu çerçevesi içerisinde sizlerle arkadaşlarımızı, profesyonel ekibimizi buluşturuyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Önemli konular bunlar tabii ki kıymetli kardeşlerimiz. Bursa Mehter takımımız yine organizasyonumuz içerisinde. Şu anda Fransa'ya konsere gidiyorlar. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bir grup Türkiye'de kalıyor. Hatta iki grubumuz Bursa'da kalıyor. Yurt içindeki organizasyonlara diğer bir grubumuz da Fransa yolculuğu. Efendim cuma, cumartesi, pazar günü Fransa'da konserlere gidiyor, gönderiyoruz Allah'ın izniyle. 16, 17, 18 Ekim'de yine Fransa'da başka bir şehirde konserlere hazırlıklar yapılıyor. Ama yurt içinde de niye sizin cemiyetinizde, bizim programlarımızda, evlatlarımızın güzel organizasyonlarında yer almasın? Evet, dolayısıyla bunu da buradan duyurmuş oluyoruz Radyo Nida olarak. Güzel ahlak, güzel ahlak diyor ki Allah dostları büyükler, Allah'tan razı olmaktır. Allah Allah, nasıl oluyor Allah'tan razı olmak? Allah'ın verdiğine eyvallah demek, Allah'tan gelene şükür demek, Allah'tan gelene, Cenab-ı Hakk'ın taksimatına boyun eğmek. Kabulüm Allah'ım, senden gelen her şey kahrın da hoş, lütfun da hoş demişler ya. Değil mi? Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni demişler ya. Ne varlığa sevinirim,

0: Bana seni gerek seni demişler. Ne gerek bana? Allah. Allah yeter demişler. Allah zaten bir kuluna bu kelamları ettirebiliyorsa zaten iş bitmiştir. Değil mi? Kahrın da hoş der, lütfun da hoş der, hastalık da hoş der, iyilik de hoş der, varlık da hoş der. Kaybeder, fazla kafasına takmaz, üzülmez. Varlığı yerine gelir, çok aşırı şımarıklığa gitmez. Değil mi bunlar? Hep güzel ahlakın getirdiği davranışlardır. Güzel ahlak diyor, hayrı ve şerrin Allah'tan geldiğini bilmek, nimetlere şükretmek, belalara, musibetlere sabretmenin adıdır güzel ahlak. Güzel ahlak, haramlardan kaçıp helalleri aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile fertleriyle de iyi geçinip onların geçimlerini sağlamak. Bazı insanlar bazen olabilir mi? Ya istisna olarak söyleyelim. Yani bunu söylemek de çok kolay bir şey değil ama dışarıda herkesle iyi geçinip, herkese cömert davranıp, ev halkıyla iyi geçinmemek, ailesiyle sürekli hırgür yapmak, amiyane tarifle hep evde çatışmak, evdeki evladu iyaline merhametli ve şefkatli davranmamak, cimrilik yapmak, evine bakmamak, evine götürmemek, hep arkadaşlarıyla vakit geçirmek, evi ihmal etmek. Tam tersi güzel ahlak. Bunları yapmayıp ailesiyle de, aile efradıyla da güzel güzel geçinmek güzel ahlaktır. Yine tarif ediyorlar büyükler. Güzel ahlakın en azı, yani güçlüklere göğüs germek. Sıkıntılarda feryadı figan etmemek. Bak, o da çok önemli. Ve yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek. Yani başa kalkmamak. Yani yaptım bir iyilik, tamam. Bunu her defasında söylemenin anlamı var mı? Bunu hissettirmenin anlamı var mı? Yok. Niye her seferinde söylüyorsun yaptığın iyiliği? Yapma diyor. Böyle yaptığın iyiliği Allah için yaptığından dolayı mükafatını Hazreti Allah Celle Celaluhu zaten yapanlara verecek. Kötülük yapanlara da karşılığını verecek. İnsanlara zulmedenlerin de karşılığını verecek. Hak, hukuk, adalet bilmeyenlere de karşılığını verecek. İnsanların sırtına basarak, insanları ayırarak, ayrıştırarak, toplumların arasını bozanların da karşılığını verecek. Verecek, verecek. Ama biz iyi taraftan vereceği şeyleri almaya gayret gösterelim inşallah ki birbirimize böyle iyilikler, güzellikler, hoşluklar, sohbetler, muhabbetler, büyüklerin efendim halleriyle hallenmeler, onların durumlarıyla yaşantımıza örnekler alarak işimizi, gücümüzü, ticaretimizi, efendim çalışmalarımızı, gayret, ne iş yapıyorsak, meşru dairedeki ne iş yapıyorsak, şu anda biz ne yapıyoruz? Radyoda program yapıyoruz. Hakkını vermek, güzellikleri yansıtmak. Çarşıda esnafız. En güzel ürünü efendim müşterilerimize sunmak. Hatalıları, defoluları ayrı bir alanda sergilemek. Değil mi? Zaten hani defolu mal diyorlar. Hatalı kusurlu mal diyorlar, etiketini yapıştırıyorlar. Büyük yerlerde zaten bunlar yapılıyor. İşte manavda, pazarda, çarşıda bozulmaya yüz tutmuş ürünleri müşteriye vermemeler. Bunlar hep güzel ahlak. Çürümüş olanı artık ticaret yapıyoruz. Kar zarar kardeştir diye hani söylerler ya. Tamam, hiç kimse kimsenin zarar etmesini istemez. Ama ticarette maalesef bu da var. Bu da olduğu için bazı ürünlerde kar marjları da çok yüksek oluyor işte. Oradan ne yapıyor? Birbirini tamamlıyor. Ama çok fahiş bir rakamla da ürünlerini satmak, piyasayı o hale getirmek, o da çok ahlaki bir şey değil. İşte gündemde olan şeyleri görüyoruz. Allah muhafaza eylesin. Dünyevi menfaatler için, biraz daha güzel yaşamak için, daha biraz daha popüler olmak için, biraz daha şanlı şöhretli olmak için, biraz daha makama mevkiye erişebilmek için, biraz daha rütbeleri artırmak için, biraz daha pozisyonları güzelleştirmek için vesaire vesaire, uzat da uzat konuyu. Gayri ahlaki şeyleri yapmak Müslümana, insanlığa yakışmayan davranışlar olduğunu görüyoruz. Dünyevi rezilliği de bazen dünyadayken çıkabiliyor, örnek olsun diye. Bazen de ahirete kalıyor hepsi, ama kesinlikle ihmal edilmiyor. Belki burada örtülüyor, kapatılıyor, ahbap çavuş ilişkisi içerisinde bir takım şeyler görmezden gelinebiliyor olabilir, ama mutlaka adil olan durumlarda ortaya çıkıyor. Ahlak dışı şeyler yapmamak lazım. Utanacağımız, sıkılacağımız, yarın eyvah be bunları yapmasaydım keşke, tüh dememek için davranışlarımızı güzelleştirmek lazım. Güzel ahlak, Rabbimizi, yaratanı düşünerek yaratılanları hoş görmektir diyor. Hani yaratılanı severim yaratandan ötürü diyor ya, yine büyükler, yaratılanı severim, neden? Yaradandan ötürü. Cenab-ı Hak yaratmış. Kötü huylarını sevmeyiz biz. O da kötü davranışlarını sevmemeliyiz. Toptan topyekün değil, davranışları düzelttikten sonra yine kardeşliğimiz, dostluğumuz devam edecek.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
2: Allahümme inni e'udhu bike minel cu'i fe innehu bi'set taci'i ve e'udhu bike minel hiyane fe inneha bi'setil bitane.
3: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O, insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır.

Eşhedü enne Muhammed

Rahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

üç şeyi kaybettik. Günahlardan korunmayarak güzel yüzü, emanete riayet etmeyerek güzel sözü, vefakarlıkta bulunmayarak güzel kardeşliği. Haris el-Muhasibi.

Lut kavmi alemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığa düştüler. Lut peygamberin ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler. Üstelik peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lut aleyhisselam Rabbine şöyle dua etmiştir: Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Ey Rabbim, bozguncu, ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.

0: Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.
1: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolunu hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim, dünya değil sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini

0: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallâ alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ İlâ âhiril âye, sadakallâhul azîm. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Âlemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, bağlarında, bahçelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, mevzumuz, konumuz, bahsimiz istiğfar, tövbe. Rabbim günahlarından tövbe edip temizlenen, pak olan kimseler zümresine cümlemizi ilhak eylesin diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir temsil getiriyor. Bu Allahu Azimuşşan'a kulunun yönelmesine binaen duyduğu sevinci ne yapıyor? Onun için bir temsil getiriyor. Enteresan, çok enteresan. Ne buyuruyor? Alemlerin sultanı olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, sizin Allah'a yönelmeniz, Allah Allah, lütfen dikkatle dinleyelim ve bu dinlediklerimizden de azami istifade etmeye çalışalım. Mevlamızın kuluna ne buyuruyor bizim için? Ya ibadi, ey benim kullarım. Yönelen bu hitaba düçar olur. yönelmeyen, kaçan, kaçak. Onlar ne olur? Onlar da helak olur değerli kardeşlerim. Bir kimse Allah'a yönelse, tövbe etse ve bundan dolayı da, yani tövbesinden dolayı bir daha dönmemek üzere rücu etse, onun hali nasıldır buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Onun hali şuna benzer. Bir adam sahrada neyini kaybetti? Merkebini kaybediyor. Değerli kardeşlerim, uyuyor. Tabii merkebinin üzerinde ne var? Merkebinin üzerinde suyu var, yiyeceği var. Efendim, şilte derler bize. Şimdiki tabirle söylüyorum değerli kardeşlerim. Yani yorganı falan. Bir ağacın gölgesinde şöyle bir geçti, bir de baktı ki merkebi yok. Ne kadar üzülür değil mi? Suyu orada, battaniyesi orada, yiyeceği orada, biniti o. Kaldı mı sahranın ortasında yapayalnız? İşte diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah Allah. Şu misalin güzelliğine bakın değerli kardeşlerim. Şu misalin bize verdiği müjdeye bakın. Allah'ınızı severseniz. Böyle şaşkın şaşkın dolaşırken ne oluyor? O anda merkebini görüyor. Sesini işitiyor ve görüyor. E şimdi açlıktan kurtuldu, susuzluktan kurtuldu, binisizlikten kurtuldu. Daha doğrusu ölümden kurtuldu, ölümden. O kadar sevinçli ki, o kadar sevinçli ki şöyle nida ediyor. Ey benim Rabbim! Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Yani sevincinden dolayı dili dolaşıyor, dili. Lisanı dolaşıyor, sözleri dolaşıyor. Ve diyor ki, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Mevla bu kulunu affediyor. Kulunun kendine yönelmesinin sevinci bu adamdan daha fazladır buyuruyor. Tabi sevinç anlamamız için söylüyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın sevinci, memnuniyeti, hoşnutluğu nedir ne değildir? İnşallah efendim cennette göreceğiz değerli kardeşlerim. Cennette göreceğiz. Şimdi aklı evveller Allah'ı niye göremiyoruz diyor. Ne yaptın da Allah'ı göreceksin? Ne hakla Allah'ı görmek istiyorsun? Hangi hadle, hangi hakla Allah'ı görmek istiyorsun? Değerli kardeşlerim, değil mi? Ama müminler, inananlar, gayba inananlar, öldükten sonra dirilmeye inananlar, görmediği halde gördüm gibi inananlar, yarın ahirette Mevlamız zamandan ve mekandan münezzeh olarak cennette, ehli sünnet inancını söylüyorum, ehli bidat bizim onlarla işimiz yok. Efendim şu şey demiş, bizim cemaat da bir acayip. Yani cemaat da bir acayip. Hocam filanca şöyle diyor, filanca böyle diyor. Ben de size bir şey söylüyorum. Beni dinlemiyorsun da onu niye dinliyorsun? Ve gelip de onun anlamsız sözlerini bana delil olarak ileri sürüyorsun. Değerli kardeşlerim, ehli sünnet vel cemaat, bizim yolumuz budur. Başka yolu biz bilmeyiz. Bundan dolayı ehli sünnet inancına göre Allah ayet ve hadislerle tabii bu alimler bunları kendileri kafadan uydurmuyor ki ne hakkımıza? Ne hakkımıza? Değerli kardeşlerim, ne hakkımıza ne haddimize? Amenna ve saddakna. Alim değiliz, ulema değiliz, müştehit değiliz. Ashab-ı kiramın bilginleri, alimleri değiliz. Mesela Abdullah İbni Mesud, değerli kardeşlerim, Abdullah İbni Abbas, Allah Allah, Efendimizin mübarek amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Şimdi bunları niye saydım? Size bir müjde vereceğim de onun için bu şeyleri sayıyorum değerli kardeşlerim. Allah için söyleyin. Mesela bir müştehit imam topluluğuyla efendim mahşerde bulunmak ister misiniz? Yani alimler topluluğu. Alimler. Mesela Abdullah İbni Mesud Hazretleri ile beraber haşrolmak ister misiniz? Değil mi? Kim istemez? Yani kim istemez? Konu konuyu açıyor. Mevzu mevzuyu açıyor. Mesela yarın ahirette ne diyecek? Ah, ne olaydı ben de peygamberlerle bir yoldaş olsaydım, arkadaş olsaydım. Ya veyleta leyteni lemettehiz fülanen halila. Ne olaydı ben falanı arkadaş ittihaz edinmeseydim. Hani bu dünyada iyiydiniz. Bunu bir defaat da ben anlatıyorum. Bu dünyada karşılıklı kurtlarınızı döktünüz. Karşılıklı halay çektiniz, göbek attınız, efendim. Erik dalı oynadınız, kiraz dalında hopladınız. Öyle mi? Bunun bir faturası olacağını hesap etmediniz mi ya? İşte yarın ahirette oturdunuz, efendim. Al kızı ver papazı oynadınız. Fayans dizdiniz, bilmem ne yaptınız. Yarın ahirette bunlar sırtlan gibi birbirlerini parçalayacaklar. Ama peygamberleri ve onun yoldaşlarını yoldaş edenler. Şimdi bu sol kesimin söylediği sözlerdendir yoldaş. Yoldaş. Ya değerli kardeşlerim, ne sağ ne sol. Biz bunu anlamayız. Değil mi değerli kardeşlerim? Ne sağ ne sol. Biz bunu anlamayız. Neyden anlarız? Sırat-ı müstakim. Doğru yol. O da nedir? Kur'an. Bu kadar. Sağcılık, solculuk nerede var? Mahşerde var. Sol yani yoldaşlara buradan da söylüyoruz. Bak sağcılık, solculuk nerede var? Ahirette var, ahirette. O da nasıl olacak? Defterini sağdan alanlar, soldan alanlar. Sağdan alanlar, yemin diyoruz, yemin. Arapça sağ, yemin. Efendim, onlar kurtulanlar. Soldan alanlar, şimal. Onlar da cehennemi boylayanlar. Değerli kardeşlerim, onun için bizim sağcılığımız, solculuğumuz Burada ben sağdım, soldum, efendim ortanın sağındaydım, ortanın solundaydım, merkezdeydim. Ben anlamam. İhdinas sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Doğru yol ne? Kur'an. Sıratallezine. Öyle doğru yol ki enamallahu aleyhim. Üzerlerine nimet verdiğin kimseler. Anladınız mı şimdi değerli kardeşlerim? Ama hocam ben sol partilere oy ve ben anlamam. Ondan hiç aklım çalışmaz. Ben sana burada hakikati söylüyorum. Yani burada hakikat nedir? Nimet verilen kimselerin yolu. Nimet kimin üzerine verilmiş? Nebilere verilmiş, sıddıklara verilmiş, şehitlere verilmiş, salihlere verilmiş. Marx'a verilmemiş, Lenin'e verilmemiş, Stalin'e verilmemiş, Mao'ya verilmemiş. Veya sağcıyım deyip de kapitalist düzenleri savunan, faşist düzenleri savunanlara verilmemiş. Ya kime verilmiş? Nebilere verilmiş. Nimet onlara. Sıddıklara verilmiş, şehitlere verilmiş, salihlere verilmiş. Allah bizi bunlarla beraber haşr-ı cem eylesin. Bundan dolayı dünkü sohbetimde de söyledim. Önü benim, Müslümanlığımın önünde arkasında bir şey yok. Millete ebiküm İbrahim hüve semmâkümül müslümün. O size Müslüman ismini taktı. Kim takıyor? Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, sevgili Mevlamız. Gerisi vallahi fasafiso. Değerli kardeşlerim, vallahi fasafiso. Öyle benim sağımda, solumda, önümde, arkamda hiçbir şey yok. Bundan dolayı yarın ahirette bunlar birbirlerini ne yapacaklar? Parçalayacaklar. Sen yaptın, sen yaptın. Cehennem. Ama bu dünyada gaybe iman edenler, Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi iman edenler, ya Resulallah, şu ağacı ben görüyorum. Ağaç bu. Sen altın de, ben ona öyle inanırım. Gördün mü inancı? Ama hocam, fakat hocam, ne olmuş amasına fakatına? Şimdi yarın alimlerle beraber haşrolunmak istiyorsanız, bu efendim söyleyeceğim hadis-i şerifi maddeler halinde anlatacağım sizlere ileriki sohbetlerimizde. Yeni yayın dönemi ya şu anda. Eylül bitti, Ekim girdi. Değerli kardeşlerim, 40 hadis-i şerif ezberleyeceksiniz. 40 hadis-i şerif. Şimdiden başlayın. Zihninde, zekasında, aklında, şuurunda 40 hadis-i şerifi ezberleyen yarın Allah'ın huzurunda alimlerle beraber haşrolunacak. Ne büyük bir nimet ya. Yani ne büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Sen ne yapacaksın ilahiyi, şarkıyı, türküyü? Sen ne yapacaksın? 40 tane değil, 400 bin ilahi ezberle. Sana bu müjdenin kırığını vermezler, kırığını. Ama 40 tane hadisi şerif ezberleyip yarın alimlerle beraber haşrolunursunuz. Bir de şefaat hakkınız var. Ya kestirme bunlar. yolu uzatmadan, kestirmeden gidiyoruz yani. Şimdi ben bu yaştan sonra neden alim olacağım? Değil mi değerli kardeşlerim? Bir müştehid imam değil, müştehid imamın talebesinin talebesinin talebesi olamam ben. 40 hadisi şerif o ezberle, müştehid imamın yanındasın. Abdullah İbni Mesud hazretlerimizle biz nasıl kıyaslanabiliriz? Veya tefsirin babası Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ile biz nasıl kıyaslanabiliriz? Veyahut da dört Abdullah denir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma biz bunlarla nasıl kıyaslanabiliriz? Nasıl bunlarla beraber olabiliriz? Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Ama bizim Rabbimiz, bizim sevgili peygamberimiz bizi onların seviyesine kısa yoldan götürüyor. Kestirme. Yarın ahirette niye bize bunu söylemedin diye benden davacı olmayın. Ama bu dediklerimi yapmazsanız yarın ahirette ben sizden davacı olurum. Ne dersiniz? Bugünden itibaren var mısınız 40 hadisi şerif ezberlemeye? Ya kısa kısa ezberleyin. Uzuna da gerek yok. 40 hadisi şerif kitapları vardır. Değerli kardeşlerim, bunun için ulema bu müjdeye nail olmak için 40 hadisi şerifler yazdırılmış. Okullarda da 40 hadisi şerif ezberleme yarışı yapılır. Jüri diyorlar. Efendim bu şeylerde de bulundum ben bundan 20-25 sene evvel değerli kardeşlerim. Niye bunlarla anlattım? Gaybe iman edenler yarın Allah'ı Efendimiz ne buyuruyor? Gökyüzünde ayın 14'ünde ayı nasıl görüyorsanız ahirette de Mevla'nızı öyle göreceksiniz diyor. Gördünüz mü şimdi değerli kardeşlerim? Şu mükafata bakın ya. Şu mükafata bakın. Şimdi niye göremiyoruz hocam? Allah'ın yarattığı güneşin ışınlarına dayanamıyorsun. O nura nasıl dayanacaksın? Musa aleyhisselam gibi bir peygamber Mevla'nın nuruna dayanamadı, bayıldı düştü. O nurda ilk önce nereye gidiyor? Dağa. Dağ tuz buz oluyor. Ben de göreyim ya Rabbi dedi, ses işitiyor. Rabbimizin kelamını işitmiş midir Hazreti Musa aleyhisselam? Evet, işitmiştir. Yok diyen kafir olur. Lafı evmeden büzmeden söylüyorum ben. Ama hocam işte şöyle, yok ya gerek yok. Dinde herhangi bir emri inkar eden, hafife alan, alay eden vallahi Ebu Cehil gibi kıpkızıl kafirdir. Öyle zaman mamam mesele değil. Şimdi işte Mevlamız Teala kulunun kendine yönelmesini bu adamın sevincinden sözlerini değiştiriyor. Ben senin ilahınım, sen benim kulumsun. Allah onu da bağışlıyor. Ve Efendimiz buyuruyor ki kulun Allah'a yönelmesine Mevla'nın sevinci bu adamın merkebini bulmasındaki sevincinden daha fazladır. Ey kendine yazık edenler! Ey namazları kılmayanlar! Ey faizlerle iştigal edenler! Ey milletin malını pervasızca yiyenler, doymayanlar! Ey içki içenler, zina edenler, ey çıplak gezenler, Allah'ın sana verdiği emanet olarak vücudu teşhir edenler utanmadan, ağlanmadan medeni diye, değerli kardeşlerim, bir kadın, çok affedersiniz, göbeğini açması demek ne demek yahu? Ne demek? Bu kızın veya bu kadının günahı kendisine de yeter. Kocası varsa kocasına yeter. Babasına yeter. Abisine yeter. Onunla Mevla'nın yükümlü kıldığı, sorumlu kıldığı herkese vallahi ve billahi yeter de artar bile. Bir kızın sırtı açık, göbeği açık, baldırları açık. Ondan sonra da bir de elinde sigara, force. Şu hale bak. Nene hatunların sülalesine, soyuna bakın ya. Ya ondan sonra biz cumhuriyeti kurduk. Ya sen mi kurdun cumhuriyeti? Veyahut da devlete benim ihtiyacım mı vardı? Benim devletim vardı zaten. Payitahtım vardı. Halifem vardı. Şu anda ne yaptılar? Boynumuzu kestiler. Halifemizi kaldırdılar. İmamesiz tesbihlere döndük. Değerli kardeşlerim, bunlar ayrı mevzular. Ne buyuruyor, ne diyoruz? Yahu gelin etmeyin. Bakın, Allah'a yönelelim. Mevla, dünkü sohbetimde buradan devam edeceğim demiştim. Devam ediyorum. Tövbe kapısı bir ucundan bir ucu 70 senelik yoldur. Değerli kardeşlerim, 70 senelik yoldur, bir ucundan bir ucu. Tövbe kapısı. Ne zamana kadar? Sen, dünkü sohbetimde anlattım, cam boğaza dayanıncaya kadar. Ama sultanımız Muhammed Mustafa'mız ya bir müjde ve bir uyarı veriyor. Değil mi değerli kardeşlerim? Hem bir müjde veriyor hem de bir uyarı veriyor. Nasıl müjde hocam? Dinleyelim mi? Ne dersiniz? Sultanımızı dinleyelim mi? Haydi dinleyelim. Nasıl yaşarsanız söyleyin, öyle ölürsünüz. Yaşantın neyse ölümün odur. Öyle son nasıl olsa efendim hulkuma kadar. Feize belegal hulkum ve entüm hine izin tenzurun. Siz bakıyorsunuz, biz orada ne olduğunu görüyoruz zaten. Ya peki o zaman sen nasıl yaşadıysan öyle öleceksin. Eğer günde en az 100 defa, Resulullah böyle buyurmuş, 100 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye talim yaptıysan, bunu efendim zikir haline getirdiysen, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor ya, işte öleceğiniz zaman da o can hulkuma dayanmış, melekler parmak uçlarından canını almaya başlamış. Nereye gelmiş? Boğaza gidiyor artık, gidiyor. O anda diyeceğin kelimeyi sana söyleyeyim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Al emanetini kim? Azrail aleyhisselam. Götür Rabbime. Allah böyle ölümler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Vücut bize emanet. Ey hanımlar! O güzellikler, o alımlar, o çalımlar, Allah'ın size bahşetmiş olduğu çekiciliğinizi haramlara değil, helallarınıza kullanacaksınız. Belki bu zamana kadar hatanız, kusurunuz olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Tövbe edip tesettürünüze bürüneceksiniz. Öyle efendim tarzdan tesettür değil, modadan tesettür değil, ayetten tesettür, farzdan tesettür. Şimdiki tesettürlü kardeşlerimizin bila istisnası söylüyorum. Hepsi tarzdan tesettür. Farzdan değil. Hele hele bu tesettür mağazaları, modası tesettüre yeminle söylüyorum, din düşmanlarının vermediği zarardan daha fazlasını vermiştir. Tesettür modası diye rengarenk, allı pullu, Allah, gökkuşağı gibi kadın. Yani açık gelse belki o kadar dikkat etmeyecek. Sana Allah öyle mi diyor? Bundan dolayı bakınız Allah'ımız ne buyuruyor? Kul eunebbiküm bi hayrim min zalikum. Allah Allah. Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Neyden daha hayırlısı? Bir üstteki ayeti kerimede kadınlar, oğullar, tonlarca altın, gümüş, süslü atlar, deve, sığır, koyun, keçi, ekine karşı aşırı sevgi beslemek insana güzel gösterildi. Altın, gümüş, para, değerli kardeşlerim, fon, Allah, borsa, helal, haram. Bizim kul yer Allah. Değirmen misin be? Allah'tan korkmazlar. Şimdi buna binaen Mevlam kul Habibim Muhammed, size bundan daha hayırlısını ben haber veriyorum. Şimdi herkes altın peşinde, altın çıktı indi. Çıkarsa çıksın, inerse insin. Ne derdin var senin? Sen nasıl bir ümmetsin? Sen nasıl peygamberin ümmeti olabilirsin? 3 dinarı olsa Allah için vermediği müddetçe rahat etmiyor Resulullah. Ölüm anında çıkarın o paraları evimden. Ya 2-3-3-5 dinarı varmış. Ne yaptınız o parayı? Çıkarın evimden. Şimdi borsa düştü, dolar indi, euro çıktı, altın efendim en düşük seviyesinde, haberler gırla gidiyor. Vay be, zarar ettim, bilmem ne ettim. Ya sen zaten tümün zarar. Ahiretine yatırım yapmadığın her şey vallahi senin için zarardır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, ben size bunun daha hayırlısını vereyim diyor. Ey nefsine uyanlar! Ey kadınlara, oğullara düşkün olanlar, tonlarca altın, para, döviz, efendim fonda hisse senetleri, mallar, mülkler, gümüşler, lüks lüks arabalar, bunlardan daha hayırlısını haber veriyorum diyor. Kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu kime hitaben söylüyor? Habibine hitaben onlara söyle diyor. Kul eunebbiküm bi hayrim min zalikum. Bunlardan daha hayırlısını haber veriyorum. Lillezinettekav, muttakilere, inde rabbihim, Rableri katında, cennetün tecrimin tahtihel enharu, halidine fiha, altlarından ırmaklar akan cennetleri veriyorum diyor. Bu dünyada bırakıp gideceksin. Geçenlerde vefat eden ünlü bir efendim artist vardı. Vasiyet ediyor. Malını, mülkünü vasiyet ediyor. İşte beraber yaşadığı 20 küsür yıldan beri beraber yaşadığı bir kadın ona vasiyet ediyor. Olmazsa vakıflara vasiyet ediyor falan filan. Yahu hiçbir tane akıllı yok mu Allah'ınızı severseniz? Bütün malını İslam'a göre eğer Müslümansa. Öleni de biz Müslüman diyoruz. Müslüman ismi var. Bütün malını vasiyet etme hakkı var mıdır? Yoktur. Vasiyet edemez. Çünkü şimdi yanlış söylemeyeyim, 1/3 veya 1/4 malını vasiyet edebilir. Gerisi hepsi mirasçıların kardeşim. Hepsi mirasçıların. Mirasçılara ne bıraktı? 28 mirasçısı varmış. Mirasçıya ne bıraktı? Değerli kardeşlerim, koca bir sıfır. Mahkemeye verecek de bilmem ne yapacak da. Kime bırakıyor? Beraber. Nikahlı karısı olsa tamam. Nikah kıydı mı kıymadı mı bilmiyorum ama beraber yaşadı. O zaman vasiyet etmesine gerek yok. Adam beraber yaşıyor. Nasıl yaşıyorsa. Yani sana kim dedi entel dantel yaşa diye ya? Allah Allah. Şöhret de bitiyor. Güzellik de bitiriyor. Toprak hepimizi vallahi öğütüyor ya. Öğütüyor yani. Ne yaptı? Malının hepsini. Yapabilir mi? Dinen yapamaz. Dinen yapamaz. Ve maalesef helal haram mirası yersiniz diyor Allahu Teala. Şimdi bizim hacıda hocada ne var? Değerli kardeşlerim, defaatle burada ben temas etmeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Yarın ahirette niye anlatılmadı? Haberimiz yoktu diyor. Ne demek haberin yok? Her Hintli olduğunu biliyorsun. Mirasa geldiği zaman bizim haberimiz. Haberin oldu o zaman, hadi ver geriye mirası. Veriyor mu? Vermiyor. Hala haramda direniyor vallahi böyle değerli kardeşlerim. Geçen de bunların misalini size anlattıydım biliyorsunuz. Adam 90 yaşına gelmiş, aldığı mal haram, haberi oluyor ama diyordu hala. Ya 90 yaşına gelmişim ben. Hala ama hacca gitmiş, umreye gitmiş ama o miras senin değil. Onu geri iade edeceksin. Şu anda bu konuda hak hukuk yemeyen, samimiyetimle söylüyorum, bir parmağının bir elin parmakları kadar ya vardır ya yoktur değerli kardeşlerim. Yani ya vardır ya yoktur. Yani bir elin parmakları kadar. Ne olacak peki? Ne buyuruyor? Cennet tecri min tahtihel enhar ve ezvacun mutahhara ve rivanun minallah. Orada temiz zevceler ve rivanun minallah ve Allah'ın rızası vardır. Rızası en büyük mesele bu. Vallahu basirun bil ibad. Şimdi bu müjdeye nail olanlar kimlermiş? Ellezine, onlar öyle kimseler ki yekulune diyorlar. Rabbena innena amennâ. Rabbimiz biz iman ettik. Böyle. Fa'fir lenâ zunubena. Değerli kardeşlerim, günahlarımızı affeyle. Allah Allah. Sonra ve kina azabennar, ve bizi cehennemin azabından koru. Bu cehennemden, bu cennete haber verilen bu mükafata nail olanlar böyle diyormuş. Biz iman ettik ya Rabbi. Var mı şüphe? Ne münasebet. Ne münasebet. Allah bu ikrar ile son demimize kadar yaşamayı, son nefesimizde de buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, ah bir başarabilirsek kurtuldum. Vallahi kurtulduk. Öyle diyor azılı bir kafir değerli kardeşlerim. İsimler aklımda kalmadı ama olayları anlatıyorum sizlere. Bu olayları da aklınızda tutun, aklınızda dursun, unutmayın. Çünkü bunlar bizim efendim rehberlerimiz, projektörler bunlar. Bunlarla biz yollarımızı buluruz. Ne diyor? Bir av peşine koşuyor. Ondan sonra ta yolu Medine-i Münevvere'nin sınırına gelmiş. Adamın haberi yok. Atıyla koşturuyor, avı yakalamaya çalışıyor. Öyle hırslanmış. Bir bakıyor ki Medine 350 kilometre gelmiş adam atıyla. Geri döneyim diyor, artık bundan sonra Müslümanlarla karşılaşırım, beni burada haldederler. Ama bir bakıyor ki orada bir çoban, başında da ashabtan birisi. Ya diyor, buraya geldim, benim de boş gitmeyeyim, şunu da diyor öldüreyim, buradan da kaçıveririm, kimse de görmez nasıl olsa diyor. Yavaşça arkasından yanaşıyor. Bu bir harpte de bu aynı misalde var. Zannederim Bir-i Maun hadisesinde olsa gerek. Değerli kardeşlerim, kılıcını, mızrağını batırıyor. Tabii o ara kılıç, mızrak arkadan girmiş, önden çıkıyor. Adam, o ashab ne diye bağırsa iyi. Kurtuldum! Vallahi kurtuldum! Billahi kurtuldum! Allah Allah! Adam hayretler içinde. Ne ah diyor, ne vah diyor. Sadece kurtuldum diyor. Değerli kardeşlerim, İşte Azrail aleyhisselam geldiği zaman aynı ifadeyi biz kullanabiliyorsak, işte biz kazandık. Azrail aleyhisselamı gördük, kurtuldum diye bağırabilirsen, nida edebilirsen, yani o göğ perdeler açıldığı zaman o azılı kafir Allah Allah diyor, ya ben adama mızrak batırdım, adam ölüyor, o da kurtuldum diye bağırıyor, bu nasıl olur diyor. Şimdi bu şahıs Mekke-i Mükerreme'ye dönmüyor, ya Medine-i Münevvere'ye geliyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın huzuruna çıkıyor ve diyor ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben iman ettim. Ve kelime-i şehadet getiriyor. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek, ben şu anda iman ehliyim değil mi diyor. Evet, iman ehlisin. Ha diyor. Bir de mesele var şimdi. Ne mesele diyor? Vallahi benim imanıma vesile olan falan zatı öldürdüm ben diyor. Mızrağımı efendim arkasından soktum, önünden çıktı. Sapladım. Ama o kurtuldum diye haykırdı diyor. O zaman anladım ki bu din haktır. Ben şimdi Müslümanım diyor. İslam'a göre, değerli kardeşlerim, Kur'an'a göre, dini mübini İslam'a göre benim cezamı verebilirsin diyor. Gördünüz mü imanı? İman işte bu. Öyle keyfine geldiği zaman, ama işte hocam zamandı, zemindi, mekandı, efendim çağlardı, çuğlardı, bilmem neydi. Yok ya. Hep bahane bahane, öyle yok. Ben de kurtulmak istiyorum diyenler tam teslim olacak. İz gâle lehu rabbuhu eslim gâle eslemtillâhi rabbil âlemîn. Biz İbrahim'e ne dedik? Teslim ol İbrahim. O ne dedi? Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldun dedi. Değerli kardeşlerim, eğer kurtuldum diye böyle canı gönülden Azrail aleyhisselamı gördüğünüz zaman kurtuldum demek istiyorsanız günahlarınıza tövbe edeceksiniz. Kul haklarını ödeyeceksiniz ve ondan sonra maddeler halinde sayacağım. Ne zaman? Kısa bir ara verelim. Ondan sonra sizle yine beraberiz değerli kardeşlerim.
1: Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida her an yanınızda. Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı.

0: deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr
2: Reklamları dinlediniz.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidini

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin devamında وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Mevlamız böyle dua etmemizi yarın ahirette çok yalvaran olacak ama çare olmayacak, kurtuluş olmayacak. Peki bunlar ne yaparmış? Bu diyenlerin özellikleri. Es-sabirine sabrederler. Ves-sadikine doğru olanlar. Vel-kanitine itaat edenler. Vel-münfikine infak ederler. Vel-müstağfirine bil-eshar. Ne yaparlar? Seherlerde istiğfar ederler. Değerli kardeşlerim, seherlerde istiğfar ederler. Bu ayeti kerimeleri hocalarımız aşr-ı şerif olarak çok okurlar. Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantaradî diye başlarlar. Veya sadece estağfirullah ellezîne yekûlûne rabbenâ innenâ âmennâ fâgfirlenâ zunûbenâ ve qînâ azâbennâr. Hele hele bundan sonra gelen ayeti kerimeleri Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıst la ilahe illa huvel azizul hakim. Bu ayeti kerimeyi 4 sefer okuyup ve ene alâ zâlike mineşşâhidin, ben de şahidim ya Rabbi, varlığına ve birliğine, güç ve kudretine, esmana ve sıfatlarına ben de şahidim ya Rabbi diyenleri Allah şahitler defterine yazar değerli kardeşlerim. Hele hele yatarken bir okursanız yok mu? 70 bin melaike sizin için dua eder. 70 bin melaike. Anladınız mı değerli kardeşlerim? Ya güç ve kudret sahibi Cenab-ı Hak. İşte biz kurtulduk, kurtuldum demek için ne yapacaksınız? Mevlamız başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyor? Kânû galîlen minelleyl mâ yehçeûn ve bil eshârihüm yestağfirûn. Allah Allah! Takva kullarını Mevlam anlatırken dualarda da demiyor mu seher vakitleri gözyaşı döken aşıklar yüzüsü hürmetine. Seher vakitleri ne zaman? Değerli kardeşlerim, seher vakitleri imsak'ın son vakti. İmsak. Mesela şimdi 5:30 diyelim şu anda imsak. Belki bir ay sonra 6 olacak. Çünkü geceler uzuyor, gündüzler kısalıyor. Yukallibul leyle ven nehar. İnne fî zâlike le ibratellü ulil ebsâr. Ayet-i kerimeler geceyi gündüze kalbeder, gündüzü geceye kalbeder. Yani Mevla'nın büyüklüğünün alametlerinden birisi de nedir? İşte bu olaydır. Değerli kardeşlerim, seher vakitleri imsakın son vakti. Yani oruçları efendim tutmaya başladığımız son vakit. Her gün değişecek, bu değişiyor zaten. Şimdi ne yapıyor? Devamlı 5:30'da 6'ya gidecek, 6:30'a gidecek falan falan. Şimdi Mevlamız seher vakitlerinde istiğfar eden kullarını, onlar geceleri az uyurlar. Ya ne yaparlar peki? Ve bil esharihum yestağfirun. Onlar geceleri
o seher vakitlerinde istiğfar ederler. Değerli kardeşlerim, istiğfar ederler. Yani Allah'ım beni affeyle, anamı babamı affeyle, ümmeti Muhammed'i affeyle. Anladınız mı? Bize bu duayı yaptırıyor Allah. Sen de beddua veriyorsun, öyle mi? Cehennemin dibine yolluyorsun adamı, öyle mi? Allah Allah. Şimdi değerli kardeşlerim, Mevlamız, bakın bu seher vakitleri, şimdi bir hadi bu hadis-i şerifi okuyacağım sizlere. Ya eyyuhel müzzembil, ey örtünen peygamber, Allah Allah, kumülleyle illa kalila, az bir zamanı hariç geceleyin kalk, kum. Hitap ona, aslı kime? Bize. Ya buna ne diyoruz? Teheccüd namazları, teheccüd. İki rekat teheccüd namazı dünya ve içindekilerinden daha hayırlı buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı sabah namazının sünneti içinde. İki rekat sabah namazının sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlı. Yani neler var dünyada değil mi? Saraylar, köşkler, yatlar, katlar, uçaklar. Efendim, ne değerli madenler. Hepsinden daha hayırlı. Ey Müslümanlar, uyanın ya. Uyanın be. Uyanın. Namaz kılmayan, kum, kalk. Emri hazır mı? Geceleyin, çok affedersiniz, lavabo ihtiyacınız geldiği zaman ne yapıyorsunuz, yatabiliyor musunuz? Mutlaka kalkmanız lazım. Hiç mi içinizden böyle bir teheccüd namazlarını kılayım diye olmuyor? Nisfahu evinkus minhu kalila, veya yarısının üzerine arttır, gecenin yarısında veya biraz azında kalk. Gecenin yarısında veya biraz azında kalk. Yani mutlaka kalk. Evzit aleyhi, o yarısını biraz daha ekleyebilirsin. Ve rattilil Kur'an tertila, o seher vakitleri tane tane tertil üzere şuurlu bir şekilde Kur'an'ı oku. Değerli kardeşlerim, İnna senulki aleyke kavlen sakila, şüphesiz senin üzerine ağır bir ne bırakacağız? Söz bırakacağız. Ondan sonra şu ayeti kerime, İnne naşi'etel leyli hiye eşeddü vat'en ve akvemu qila, şüphesiz Kur'an okumak ve ibadet için gece kalkmak daha dokunaklı, daha şuurlu, daha neşeli ve okuma yönüyle daha sağlam. Moralim mi bozuk ey Müslüman? Evet. Canım mı sıkılıyor? Evet. Ondan bundan darbe mi yedin? Evet. O bu seni kırdı mı?
Evet. Neşelenmek için ne yapacaksın? Soru 1. Ne yapacaksın? İnne naşi'etel leyli. O neşe bakımından, huzur bakımından, moral bakımından, zevk bakımından, haz bakımından en iyisi nedir? Teheccüd namazlarınızı eda etmektir. Teheccüd, sabah namazını demiyorum. Onu mecbur kılacaksınız. Teheccüde kalkmak için ne yapacaksınız? Zamanında yatacaksınız ya. Zamanında. Üstadımız Hacı Ali Aydar Akıskabî Hazretleri öyle buyuruyor. Evime padişah da misafir olarak gelse yatacağım vakit kalkar yatarım. Çünkü benim seherlerde işim var ve bil esharihum yestağfirun. İşte o seher vakitleri, bu ayet-i kerimeleri bunun için okudum. Hadis-i şerifler bunun için okudum. Bir hadis-i şerifi size efendim anlatmaya, izah etmeye çalışayım. İşte o seher vakitleri var ya, Mevlamız şöyle nida eder. Bütün zamandan ve mekandan münezzeh olarak dünya yeryüzüne efendim yönelir. Ey kullarım, yok mu af isteyen, onu af edeyim. Günahı af olan insan neşelenmez mi ya? Ruhu huzur bulmaz mı ya? Oynayarak, tepinerek, bizim oğlaklar gibi hopur hopur hoplayarak moral mı bulacağınızı zannediyorsunuz? Ya 70 yaşındaki efendim dede halay şey diyor, halayda. Yahu dedem maşallah efendim, diyor, ben neyim biliyor musun diyor. Ya namaza geldiği zaman da oturarak kılıyor. Niye? Eğilemiyorum, doğulamıyorum. Halayı nasıl çekiyorsun? Değerli kardeşlerim, ya eğer neşelenmek istiyorsan işte günahın affına vesile olacak. Ne yapacaksın? Bu inşallah bu mihval üzere, yani teheccüd namazlarının da kalkıp ellerini Allah'a açacaksın. Ey Allah'ım, ben ki senin kulunum. Ben ki işlediğim günahlardan vallahi ben bile haya ediyorum. Benim affedilecek bir tarafım yok. Ben biliyorum. Ama sen ki alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Rahmetin ve mağfiretin çok geniş. Beni de affolunan kullar zümresine ilhak eyle. Ben affolmaya layık değilim Allah'ım. Ama sen affetmeye layıksın. Değerli kardeşlerim, şimdi bu insan neşeli olmaz mı? Yok mu rızık isteyen? O seher vakitlerinde rızık vereyim buyuruyor. Kim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Halikimiz, sevgili Mevlamız. Mevla rızık verirse veya rızkına bereket verirse, şimdi sende niye neşe olmasın? Neşeyi nerede arıyorsun sen Allah'ınızı severseniz? He? Hopçuda topçuda mı arıyorsunuz? onu da cıvığını çıkardılar. İşte Merkez Hakem Kurulu diyorlar, bilmem ne diyorlar. Efendim şike diyorlar, bahis diyorlar, diyorlar da diyorlar. Vallahi ve billahi Kur'an'da şike yok. Kur'an'da bahis yok. Kur'an Allah'ın yeryüzündeki ipidir. İpi. La tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku. Yani Allah'ın iltiması yok. Mevlamız ne buyuruyor? Afallahu ank. Allah seni affeylesin. Neden izin verdin onlara?
Ya değerli kardeşlerim, onların hayatlarına niye imreniyorsunuz siz ya? Biz niye onlara imreniyoruz? Neden bu Müslümanlar onların süfli hayatlarına imreniyor? فَلَا تُعْجِبْكَ اَمَّالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِعَذِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. Onların mallarına, efendim, evlatlarına imrenme, taaccüp etme. Çünkü onlara Allah dünya ahiret azap etmek istiyor buyuruyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ne oldu bu Müslümanlara? Lüks, model, madde, şimdi öbür cenahtan hani diyor siz? Harun'u anlatırken Karun gibi oldunuz. Ebu Bekir anlatırken Ebu Cehil gibi oldunuz. Yani biz Musa aleyhisselamı anlatırken Karun'a özendik. Karun gibi yaşamanın hayallerini. Ne oldu bize değerli kardeşlerim? Ne oldu? Mevlamız da ne buyuruyor? Onların mallarına, mülklerine, makamlarına, katlarına, yatlarına, hatlarına, efendim, saraylarına özenmeyin, özenmeyin. Ben size daha hayırlısını hazırladım. E dünyada ne yapalım hocam, her şeyi bırakalım mı? Öyle mi dedik şimdi biz? Dünya hakimiyetini Müslümanlar kuracak ki, ama nasıl kuracak? Maddeyi elinin tersiyle itecek. Çünkü manaya koştuğunuz zaman madde arkanızdan gelir. Koşturur, koşturur. Et dünya mel'unun. Dünya mel'undur. İçindekiler de mel'undur diyor alemlerin sultanı Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ancak Allah'ı zikir, onda o istisna. Allah'ın rızası dünyada kazanılıyor. Ben bunu değil, ama Müslümanın geçende bir tarikat şeyhiymiş. Geçen dedim bayağı bir seneler. Adamın derdi tasası para. Arabayı alıyor, arabayı satıyor. Bir de şeyh diye etrafında. Bir de hizmet, bir de hürmet. Senin gibi şeyhin boynu devrilsin. Değerli kardeşlerim, Allah Allah, nasıl kandırılıyor bunlar böyle ya? İnanılacak gibi değil. Hizmet, hürmet, efendim, adam sapıtmış. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bakınız, Mevlamız Teala, yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Üçüncü bir daha hitabı var Yaradanımızın. Her teheccüd vakitlerinde bu var. Ne buyuruyor? Yok mu hastalıklarına şifa arayan, şifa vereyim. Hastaneye gidiyorsun sabahın erkeninde. Sabiha da kalk, teheccüd namazında abdestini al. İki rekat teheccüd kıl ya. İki rekat kılın be kardeşlerim ya. Tamam, 6, 8, 10 kılınır da hiç kılmamaktan daha evladır. Yarın teheccüd kılanlar şöyle hitap edilecek. Teheccüd namazı kılanlar kalkın ayağa. Kalkacaklar. Ama çok az. Haydi doğrun cennete gidin diyecekler. Ya sadece teheccüdü kıldık mı kurtarıyor musunuz hocam? Ben öyle mi dedim şimdi? Öyle bir şey demedim ben. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine bizleri ilhak eylesin. İnşallahu Teala bu mevzuya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim,
Ne zaman? Yarınki inşallah sohbetimizde Mevlam izin ederse bu sohbetimizi, yani tevbe babını bu hafta tamamlamış olalım. Daha tamamlayamadık. Yani daha neler var? Mesela bugün size Bel'am İbni Bahura'yı anlatacaktım. Ya nasıl bir adam ya? Hikmetli sözlerini 70 bin ashabı yazıyor. Öyle bir adam, öyle bir adam. Bel'am bin Bahura, Alim Bahura diye geçiyor. Onu size anlatacaktım. E niye anlatmadın hocam? Öyle mi? Yarın anlatırız o zaman. Ne dersiniz değerli kardeşlerim? İnşallah ben unutmam. Hemen notumu alacağım. Yarınki sohbetimizde Bel'am İbni Bahura, Alim Bahura'yı kimlerden? İsrail oğulları alimlerinden. Nasıl kaldı dünyaya ya? Levh-i Mahfuz'u okuyor değerli kardeşlerim. Levh-i Mahfuz'u okuyor. Öyle bir adam. Ve bunun hakkında da ayet nazil oluyor. İnşallah Bel'am'ı yarınki sohbetimizin başında bakalım nedir, ne değildir, nasıldır, bize ne hisse düşecek buradan anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, tabii bütün hitap eden sizlere kardeşlerimiz söylüyor. Bizim faaliyetlerimiz var. Hem de çok güzel faaliyetlerimiz var. Bugün efendim reklamlarda duydum. Nereye gidiyoruz? Çanakkale'ye. Bir Allah dostunu ziyaret eden kimseye Allah yeryüzünün her santiminde iki rekat namaz kılmış gibi Mevla sevap yazar diyor. Kim? Bunu kimden duydum ben? Tahir Böyükkörükçü hocamızdan dinledim. Bu hadisi şerifi Tahir Büyükkörükçü hocamız rahmetullahi aleyh, Allah şefaatlerine nail eylesin. Biz bu gençliğimizi bu zatların arkasında geçirdik elhamdülillah. Yani gençliğimizi bu zatlarla geçirdik. Peki bunun yanında tabii 5 Ekim'de artık yolculuğu efendim umre yolcularımız yollayacağız. 10 Kasım hepinize seferberlik görevi veriyoruz. Niye? Vallahi şimdi bu radyo kapanırsa ben nereden size ulaşacağım ya? Derdim tasam o. Değerli kardeşlerim. İnşallah bu efendim grupta Mahmut hocamız, öbür grupta bu fakir, eğer çok kalabalık olursa ondan sonra diğer hocalarımız devreye girecek. İnşallah böyle uçak kaldıracak şekle geliriz inşallah. Nereden? Bize ait. Yani Radyo Nida'ya ait uçak kalkıyor. Kalabalık olursak, ama kalabalık olmazsak ne yapalım? Cenab-ı Hak ne verirse teheccüd namazlarında atacağız ellerimizi, Allah'a yalvaracağız. Ya Rabbi umrecilerimizi çok yolla ya Rabbi, çok yolla ya Rabbi, çok yolla ya Rabbi diye. Siz de bize amin deyin yeter. Ama amin ne demek? Yardım edin ya, yardım edin. Biz dua edelim, siz de yardım edin inşallahu teala. Dinlediniz, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te.

bugün gözyaşı döktüğün şey, yarın iyi ki Allah bunu bana nasip etmemiş diyeceğin bir imtihan olabilir.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, şöyle bir soru var. Sorunla deniliyor ki internet sitelerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri diye dolaşan resimler, resim gerçek mi diye böyle bir soru var. Değerli dinleyiciler, Peygamberimizin türbesi, iki cihan güneşi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin türbesi Yeşil Kubbe'nin altında bulunuyor. Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam'ı

yukarıdan aşağıya doğru sarkıtılmış kelime-i tevhid motifli yeşil bir örtü görürsünüz. Yani parmaklıklardan biraz içeri doğru baktığımızda hücre-i saadetin dış kısmında yukarıdan aşağı doğru sarkıtılmış kelime-i tevhid motifli yeşil bir örtü var. Bu örtü hücre-i saadetin üç cephesinden de görülür. Bundan başka bir şey görmek mümkün değil değerli dinleyiciler. Şimdi hücre-i saadete girmek için doğu tarafında küçük bir kapı var. Bu kapı sürekli kapalı. Buranın anahtarı özel görevlerde bulunur. Biraz da yeşil kubbeden bahsetmek istiyorum bugün. Onlar da o görevliler ara sıra oranın tozunu almak için girerler. Başka bir şekilde hiç kimsenin girmesine müsaade etmezler, izin vermezler değerli dinleyiciler. Şu anda yan yana gördüğünüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in metfun bulunduğu mekan Hazreti Ayşe validemizin yaşadığı kendi odasıydı o zamanlar. Yaşadığı dönemlerde Hazreti Ayşe validemizin evinde yaşadığı odada Hazreti Ebubekir, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in metfun bulunduğu mekan. Hazreti Ömer'in defninden sonra Hazreti Ayşe mezarlarla arasına bir duvar ördürmüş. Mezarlar şöyle sıralanıyor. Şimdi o odanın arasına, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın defnedilmesiyle Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a mezarlarla arasına bir duvar ördürmüş. İşte baktığımızda mezarlar şöyle sıralanıyor. En önde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mezarı. Zaten Resulullah yazıyor orada aleyhissalatü vesselam. Peygamberimizin mübarek ayak hizasından biraz geride de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın mezarı. Onun ayak ucu hizasından biraz geride de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mezarı yer alıyor değerli dinleyiciler. Hazreti Ayşe validemiz Efendimizin kabrinin üzerine yağmur damlası bir parça da güneş girmesi amacıyla üstten bir pencere açtırıyor. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a, yani Efendimizin kabrinin üzerine yağmur damlası ve bir parça da güneş girmesi cihetiyle o amaçla üstten bir pencere açtırmış. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz döneminde bir sel geliyor ve yukarıya duvarı yıkılıyor. Halife mezarların etrafını taş duvarla kapatıyor, üstteki pencereyi de muhafaza etmiş. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mübarek cesedini kaçırmak için Medine'ye gelen yabancılar, o zaman yabancılar Haçlara karşı başarılı savaşlar yapan İslam dünyasının parlak siması Selçuklu Atabey'i Nurettin Mahmud Zengi. Bunu şeyde de Selahaddin Eyyubi diye bir dizi vardı. O da belki seyretmişsinizdir. Haçlara karşı başarılı savaşlar elde etmiş İslam dünyasının parlak siması Selçuklu Atabey'i Nurettin Mahmud Zengi. Aksungur dönemi. Yani Hristiyanlar Peygamber Efendimizin mübarek bedenini mezarından kaçırıp, bak neler düşünmüşler ya Rabbi, neler neler. Zaten su uyur düşman uyumaz derler ya. İşte bu düşmanlar hiç uyumuyor. Yani hep plan, proje. Müslümanlara nasıl darbe vururuz? Müslümanları nasıl yok ederiz? İşte hep böyle plan, proje. Bu Hristiyanlar Peygamber Efendimizin mübarek bedenini mezarından kaçırıp Avrupa'ya götürmek ve Müslümanları zor durumda bırakmak maksadıyla ne yapıyorlar? 3 kişi görevlendirmişler. Senelerce İslami eğitim alan bu kişiler lazım olacak her türlü İslami bilgi öğrenmişler ki kendilerini gizleyecekler. Yani bir derviş kıyafetine girecekler, ilmi öğrenecekler, dini öğrenecekler. Yani kısacası her şeyi öğrenmişler. Hatta ezberlemişler, ezberletmişler. Sureler ezberletmişler. Yani çok hassas şeyler böyle ezberletmişler. Bu şahıslar Müslüman kıyafetiyle güya hac yapmak için yola çıkmışlar. Zaten ajanlar bu şekilde onlar gibi gözüküp kendilerinden hiçbir zaman şüphe ettirmeden hareket ederler. Bunlar da Müslüman kıyafetiyle güya hac yapmak için yola çıkmışlar değerli dinleyiciler. Peygamber Efendimiz ziyaret etmek bahanesiyle de Medine'ye gelip Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında, Medine'de hemen Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın kabri şeriflerine en yakın evi kiraladı.

ayarlamışlar. Bak dikkat edin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kabrine en yakın evi kiralıyorlar. Bu şahıslar. Müslüman gibi görmüşler yani. Öyle dindar, öyle muttaki gösteriyorlardı ki kendilerini. Her namaz vaktinde mescitte hazır bulunurlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam türbesini ziyaret ederler. Her sabah Baki kabristanına, Cennetül Baki'ye, her cumartesi de Kuba mescidine giderler. Fakirlere yaptıkları cömertçe yardımlarda bulunurlar. Fakirlere yardım ederler. Medinelilerin güvenini kazanan bu kişiler o zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bedenini kaçırmak için geceleri durmak, dinlenmek bilmeden uyumuyorlar. Oturdukları evden Resulullah aleyhissalatü vesselamın kabrine doğru gizlice tünel kazmaya başlamışlar bu şahıslar. Acayip bir şey. Daha bunu da düşünmüşler. Böyle bir şey nasıl düşünür işte derler ya. Kimsenin aklına gelmez ama onların aklına gelmiş. İşte ziyaret bahanesiyle Cennet-i Baki mezarı ne yapıyorlarmış değerli dinleyiciler? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bedenini kaçırmak için geceleri çalışıyor. Yani dinlenmeden bilme yani dinlenmek hiç dinlenmiyorlar. Oturdukları evden Resulullah aleyhissalatü vesselam kabrine doğru gizli tünel kazmaya başlamışlar. Tünelden çıkan toprakları ne yapmışlar biliyor musun? Ceplerine doldurmuşlar. Böyle koyunlarına doldurmuşlar. Kısacası kabirleri ziyaret bahanesiyle Cennetül Baki mezarlığına dökmüşler o şeyleri, toprakları. Uykusuz gecelerde sabahlara kadar durup dinlenmeden kazarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın türbesine kadar tüneli getirmişler. Halkın hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi ortada şüphe edilecek hiçbir iz de yok. Tünel ilerliyor, peygamberimize yaklaşıyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bedenine yaklaşmışlar, yani cesedine, kabrine. Halk bunu bilmiyor, nereden bilsin? Herkes, yani onlar Müslüman gibi görünmüşler. Öyle ki, değerli dinleyiciler, her namaz vaktinde mescitte hazır bulunmuşlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın türbesini ziyaret etmişler. Her sabah Baki kabristanına gitmişler. Mesela cumartesi Kuba Mescidine gitmek bir umre sevabı olduğu gibi onlar bunu da öğrenmişler bak. Ve çok Müslümanlar belki bunu da bilmiyorlar. Ama onlar öğrenmişler. Her cumartesi Kuba Mescidine gitmek, orada namaz kılmak, iki rekat namaz kılmak ve bir nevi umre sevabı kazanıyorlar. İşte bunu bu şekilde hareket etmişler, fakirlere yardım etmişler. Güvenini kazanmışlar kısacası, Müslümanların güvenini kazanmışlar. İşte Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bedenini kaçırmak için durmadan uğraşmışlar. Neticede nihayet tünel Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mezarının yanına geliyor. Geldi ki o gece Şam'da Selçuklu Atabey Mahmud Nureddin Zengi bir rüya görüyor. Teheccüd namazını kılıp yeni yatmış. Rüyasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı görür. Yanında iki sarışın adam var. Resulullah kendisine bu iki sarışın adamı göstererek kime? Selçuklu Sultanı Mahmud Nureddin Zengi'ye gösteriyor. Mahmud, beni şu iki adam var ya iki adamdan kurtar. Mahmud, beni şu iki adamdan kurtar buyurdular. Sultan Mahmud endişeyle uyanır. Teheccüd namazından sonra yatmıştı ya. Kalkıp abdest alır, iki rekat namaz kılar, hayırdır inşallah diyerek tekrar yatar. Tekrar uykuya dalar. Uykuya dalar dalmaz Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı karşısında tekrar görür. Ve yine iki sarışın adamı göstererek, Mahmud beni şu iki adamdan kurtar buyurdu. Mahmud Nureddin Zengi tekrar uyandı korkuyla, yine gidip abdest alır, iki rekat namaz kılar ve yine hayırdır inşallah deyip yatar. Aynı rüyayı aynı gece üçüncü defa görünce gece yarısı vezirini çağırıp rüyasını anlatır ona. Vezir o zaman Cemalettin Mevsili rüyayı yorumlarken burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın emri var. Emrediyor. Bu emirdir. Üç defa görmek, rüyada üç defa aynı şeyi görmek emirdir der. Sultanım, sizin Medine'ye gitmeniz gerekiyor. Hem de acil gitmeniz gerekiyor.
Sultanım işin hakikatini orada anlarız deyince Sultan Mahmud kimseye duyurmadan yanında veziri ve 20 süvariyle birlikte Şam'dan Medine'ye doğru yola çıkar.

Değerli dinleyiciler, işte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan emir alınca, tabi ki onu Rabbim ona haberdar edince, o da Selçuklu Sultanı Mahmud Nureddin Zengi'ye haber veriyor. 20 süvariyle birlikte Şam'dan Medine'ye doğru yola çıkıyor. Gece gündüz yol alıp 16 günde Medine'ye geliyor. Yanlarında Medine halkına dağıtmak için hediyeler de getirmişler. Sultan Mahmud abdest alıp Mescid-i Nebevi'ye girerek 2 rekat namaz kılar ve Peygamber Efendimiz'i ziyaret eder. Daha sonra Vezir Cemalettin halka seslenir. Der ki, Sultanımız Peygamber Efendimiz'i ziyarete geldiler. Siz Peygamberimizin hemşehrilerine de hediyeler getirdiler. Şimdi tüm Medine'lerin isimlerini yazın ve bu listeye göre Sultanımızın huzuruna çıkıp hediyenizi alın der. Vezirin bu çağrısı üzerine Medinelilerin gaye nedir? O iki kişiyi tanımak, rüyasında gördüğü iki kişiyi tanımak istiyor Selçuklu Sultanı Mahmud Nureddin Zengi. Gaye bu. Yani hediyeler tek tek isim yazacak, herkese dağıtacak ama onu da ayrı dedik, acaba bu ondan içinde olacak mı diye. Ve Medinelilerin isimleri yazılır ve bu isim listesine göre herkes gelip sırayla Sultan Mahmud'un huzuruna çıkarlar. Hediyesini alan gider, hediyesini alan gider. Bu esnada Sultan Mahmud gelenlerin yüzüne dikkatle bakıyor. Rüyada gördüğü o iki sarışın adamı arıyor. Nihayet liste tamamlanır. Herkes sultanın elinden hediyesini almış. Lakin Sultan Mahmud rüyasında gördüğü iki kişiyi gelenlerin arasında göremez. Halka, hediyesini almayan kimse kaldı mı der. Hayır dediler. Lakin Endülüs'ten gelen iki kişi var sultanım. Onlar Mescid-i Nebevi'nin yakınında bir evde kalıyorlar. İbadetten başka hiçbir şeyle meşgul olma. Ha öyle mi? Öyle biliyorlar. Ama ne işle meşgullar onlar, o hainler, zalimler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ta kabrine kadar yaklaşmışlar. Kaçırıp Avrupa'da Müslümanları zor durumda bırakmak isteyen zalimler, hainler. Ama halk ne diyor? Onlar yani diyor ki, bir de evde kalıyorlar o iki kişi. Endülüs'ten gelen iki kişi var ya, Mescid-i Nebevi'nin yakınında bir evde kalıyorlar. İbadetten başka hiçbir şeyle meşgul olmaz zaten. O şekilde kendilerini ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Kimseden hiçbir şey almazlar. Hatta herkese cuma günleri sadaka dağıtırlar. Sultan Mahmud onların da çağrılmasını emreder. Az sonra değerli dinleyiciler, o iki kişi gelir. Sultanın huzuruna girdiler. Sultan Mahmud onları görünce ikilir. Karşısında rüyasında gördüğü, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şikayet ettiği o iki sarışın adam duruyor. Sultan biraz şaşkınlıktan sonra kendisini toparlar. Nereli olduklarını ve nerede kaldıklarını sorar. Onlar da derler ki, Endülüslüyüz. Hac için geldik ve bu seneyi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanında geçirmek istedik derler. Mescidin yakınında bir evde kalıyoruz. Sultan Mahmud kaldıkları yeri görmek istediğini söyleyince beraberce giderler değerli dinleyiciler. İlk bakışta evlerinde aykırı bir şey görmez. Sade bir ev. Süslü kitaplar, değerli eşyalar. Mahmud zengi odayı dolaşır. Yerdeki hasırı kaldırınca altında tahta bir kapak görür. Onun da altında bir tünel ve bir dehliz görür. Tünel Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın kabrine kadar uzanmış değerli dinleyiciler. Bunu gören halk şaşkınlık ve mahcubiyetle karışık sultanın yüzüne bakarlar, sonucu merak ederler. Sultan Mahmud bu iki kişiyi sorguya çeker. Onlar da gerçekte Müslüman olmadıklarını ve Hazreti Muhammed'e zarar vereceklerini ve buradan alıp götüreceklerini söyler. İtiraf ederler. Yani itiraf ettikten sonra niyetlerini anlatmaya başlarlar. Derler ki, biz peygamberimizin, yani peygamberinizin, bu sefer dili değişiyoruz. Önce ne diyordu? Peygamberimizin. Şimdi itirafa başladılar ya, biz peygamberinizin bedenini buradan kaçırıp ülkemize götürmek üzere görevlendirildik. Senelerce eğitim alıp İslam dini hakkında lazım olan her şeyi öğrendik ve ezberledik. Ve sizler gibi olduk. Ve sizlerden daha ilerideyiz. Biz her şeyi öğrendik ve ezberledik.
Derviş kıyafetine bürünerek halkı kandırdıktan ve samimi birer Müslüman olduğumuzu inandırdıktan sonra mescidin yanındaki bu eve yerleştik. İtiraf ediyorlar. Geceleri tünel kazıyor, çıkan toprakları da ceplerimize doldurup her sabah Cennetül Baki mezarına ziyaret ederek kumları boşaltıyorduk derler. Tünelde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine iyice yaklaştığımız gece gök gürültüsü ve şimşekler öyle bir sarsıntı meydana getirdi ki sanki dağlar yerinden oynadı. O gece öyle korktuk ki tünel hatta tüm şehir başımıza yıkılıyor sandık. Sabahleyin de sizin geldiğinizi öğrendik der.

Sultan Mahmud suçlarını itiraf eden bu iki kişiyi idam eder. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kabrinin etrafına derin bir hendek kazdırır. Sonra bu hendeğe eritilmiş kurşunla doldurtur. Böylece Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Merkad-ı Şerifleri çepeçevre kurşunla muhafaza altına almış olur değerli dinleyiciler. Yani iki kafirin kazdığı tünel de kapatılır. Bu hadise ne zaman vuku bulmuş? 1162 yılında vuku bulmuş ve bu şekilde bizlere kadar gelmiştir. Belki de bunu çoklarımız bilmiyordu. Bilenler vardı, bir de bilgilerini tazelemiş oldular. Bilmeyenler de öğrenmiş oldular değerli dinleyiciler.

Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hanımı Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anha'nın evinde vefat etmişti. Hiçbir peygamber kendi istemediği yerde vefat etmez buyurduğu için Ebu Talha Zeyd bin Sehil Hücre-i Saadet'e girerek Peygamber Efendimizin vefat ettiği hasırın altını kazdı. Hazreti Ali, Fadıl bin Abbas, Üsame bin Zeyd ve Evs bin Havli Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı defnettiler. Vefatından sonra da Hazreti Ayşe validemiz bu odada kalmaya devam ediyor bir müddet. Babası Halife Hazreti Bekir de vefat edince onu da aynı odaya Resulullah aleyhissalatü vesselamın omuzları hizasına başı gelecek şekilde defnettiler. Hazreti Ayşe hala odasında kalmaya devam eder. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh da oğlu Abdullah'ı Hazreti Ayşe'ye gönderip vefat edince o odaya defnedilmek için izin istemiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ben esasen orayı kendim için ayırmıştım der. Fakat madem ki Emir-i Mümininin böyle istiyor, onun isteği olsun diyerek izin verir. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın omuzları hizasına defnedilir. Bundan sonra da Hazreti Ayşe validemiz hala odasının bir köşesinde kalmaya devam eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Merkad-ı Şeriflerini ziyaret edenler şifa ve bereket umuduyla kabri şeriften toprak almaya başlayınca Hazreti Ayşe validemiz bu üç mezarın etrafını dört duvarla çevirir. Abbasiler zamanında Mescid-i Nebevi'ye çıkan ya o Mescid-i Nebevi'de yangın çıkıyor. Çıkan yangında Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'ın bu ördürdüğü duvarlar sayesinde yangın Efendimiz ve iki halifenin mezarlarına ulaşamaz. İşte daha sonra Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz duvarları yeniden yaptırıp beşgen bir duvarla da çevirir. Memlükler döneminde Mısır Sultanı Eşref Kayıtbay Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın eviyle hemen yanındaki Hazreti Fatıma'nın evini içine alacak şekilde cemakanla çevirir. İkinci yangından sonra da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mezarına mavi kubbeli bir türbe yaptırır. İşte Osmanlı Sultanı 2. Mahmud'a kadar bu mavi kubbe devam eder değerli dinleyiciler. Bir eser dinleyelim, eserden sonra programımıza devam edelim inşallah.

0: Evet değerli dinleyiciler, işte Memlük Sultanlarından Kayıtbay Sultan Mahmud Nurettin Zengi Hücre-i Saadet'in üzerine mavi renkte bir kubbe yaptırıyor. İleriki yıllarda Osmanlılar döneminde kubbeye görülen çatlamalar üzerine Sultan II. Mahmud kubbeyi yeniden tamirden geçiriyor ve yeşile boyatıyor. Demek ki yeşil kubbenin mavi kubbeden sonra yeşil kubbe oluyor. Osmanlılar döneminde kubbede görülen çatlamalar üzerine Sultan II. Mahmud kubbeyi yeniden tamirden geçiriyor ve yeşile boyatıyor. O günden bugüne kubbe nedir? Yeşil kubbe olarak korunuyor değerli dinleyiciler. Yani kubbenin üzerindeki küçük pencere bu esnada da korunmuş oluyor. Şimdi bu yeşil kubbenin üzerindeki bu küçük pencerenin hikmeti nedir diye sorduğunuzda, ki vardır, görüyorsunuz. O Medine'de değerli dinleyiciler, Mescid-i Nebevi'nin Hücre-i Saadet kısmının üzerinde bulunan kubbe-i hadra, yani yeşil kubbe, üzerinde bir küçük pencere var. Dikkat etmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Şimdi o küçük pencere Peygamber Efendimizin kabir şerifinin sallallahu aleyhi ve sellem baş hizasında yağmur ve güneş ışığı alan ve tek açık olan pencere. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gökyüzüyle teması için bırakılmış. Demek ki o küçük pencere niçin bırakılmış? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gökyüzüyle teması için. Başka hiçbir yerden kabirlerin içerisinde görmek ve mümkün değil. Her yer örülü. Kabirlere açılan odaya kapı ve pencere konulmamış. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha validemiz zamanında Medine'de çok zorlu bir kıtlık olmuş değerli dinleyiciler. İşte bu kıtlık neticesinde uzun süre Medine'ye yağmur yağmamış. Tarlalar kurumuş, sular kesilmiş, şiddetli bir kuraklık meydana geliyor o zaman. Yağmur duasına dahi çıkıldığı halde fayda vermemiş. Medineliler çareyi Hazreti Ayşe validemize müracaat etmekte bulmuşlar. Yani her yerde bir kıtlık yaşanıyor. Uzun süre Medine'ye yağmur yağmamış. Tarlalar kurumuş, sular kesilmiş. Yani şiddetli bir kuraklık, ama en son net çareyi Hazreti Ayşe validemize ne yapıyorlar? Başvuruyorlar. Geliyorlar Hazreti Ayşe validemize müracaat ettiklerinde, heyet Hazreti Ayşe validemize Medine'de şiddetli bir kıtlık var. Ne yaptıysak Allah-u Teala bir damla yağmur indirmedi ya Ayşe. Her şey telef oldu. Bizim durumumuza bir çare dediler. Hazreti Ayşe validemiz gelen Medine'li heyeti dinledikten sonra, siz yoksa peygamberimiz ile semanın arasını mı örttünüz, kapattınız der. Allah Allah. Şimdi bir kıtlık olunca şiddetli bir kuraklık meydana gelmiş. Yağmur duasına çıkmışlar, bir fayda vermemiş. Hazreti Ayşe validemizin ferasetine bak. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz gelen o Medine heyetine, siz yoksa peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile semanın arasını mı örttünüz, kapattınız? Yoksa peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kabrinin sema ile bağını mı buluşmasını kestiniz der. Allah Allah. Heyet şaşırır. Bunun üzerine Medineli heyet, evet, güneşten, yağmurdan ve dış etkenlerden korumak için böyle bir şey yapmıştık ya Ayşe derler. Hurma lifleriyle kabrin odasının üstünü kapattık deyince, bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz, tez, çabuk, acil onun üzerine açın. Eğer onu sema ile buluşturmazsanız sema size bir damla yağmur vermez, indirmez der. Tez gidin. Tez onun üzerine açın. Eğer onu sema ile buluşturmazsanız sema size bir damla yağmur indirmez der. Gerçekten o Medine'li heyet gittiler ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın baş hizasında yukarıdan üzerini açtılar. Tam baş hizasında açılan bu pencere ile kabri şerifi sema ile buluşuyor. İşte değerli dinleyiciler, bundan sonra Medine'ye 3 gün yağmur Cenab-ı Hak yağdırır. 3 gün yağmur yağdırılıyor. Şimdi yağmur yağdı dediğimiz zaman kendi kendine olmuş olur, ama yağdırılıyor dediği zaman yağdıran biri, o yağmuru gönderen biri oluyor. O da Rabbimdir. İşte Medine 3 gün Cenab-ı Hak yağmur yağdırmış Medine'de. O pencereyi açtıktan sonra, yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile semayı buluşturmuşlar. Ne diyordu? Sema size bir damla yağmur indirmez. Neden üstünü kapattınız diyor. Onlar da diyor ki dış etkenlerden korunmak için. Hayır diyor, hayır. Gidin açın diyor, tez açın. İşte değerli dinleyiciler, 3 gün Cenab-ı Hak yağmur yağdırıyor orayı açtıktan sonra. Bu seneye de bolluk senesi denir. O yüzden daha sonra yapılan yeşil kubbe üzerinde bu pencere açılır. İçerideki ilk kubbede bulunan pencerenin tam üstünde semaya bakmaktadır. O yüzden bu pencere hiç kapatılmaz. Sadece kuşların girmesini önlemek için tel örgü çekilmiştir. Buna rağmen bir defasında içeri bir güvercin düşer değerli dinleyiciler. Güvercin düşmüş ve ölmüş. Onu çıkartmak için buradan aşağı bir salih kişi, bazı rivayetlerde de bir çocuk, yani ayaklarından bağlı sallandırılarak indirilmiş ve ölen kuşu çıkartmıştır. Kabirleri gören Semhudi'den başka bu kişi olmuştur. İçeride ne gördün sorusuna, balık sırtı yapılmış, arka arkaya yatan 3 kabir ve ince sarı olan topraklarını gördüm demiştir. Değerli dinleyiciler, İşte o yeşil kubbenin üzerindeki o küçük pencerenin hikmetinde bu şekilde öğrenmiş oluyoruz değerli dinleyiciler. Evet, yeşil kubbe hakkında daha çok şeyler var. İnşallah gittiğimizde anlatacağız. Rabbim en kısa zamanda gitmeyi, görmeyi nasip ve müyesser eylesin. Özlediniz mi? Değil mi? Şu anda gidenler daha çok özlüyor. Gitmeyenler de hasret içinde yanıp tutuşuyor. Rabbim inşallah en kısa zamanda gitmeyi sizlere, bizlere nasip eylesin. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. İnşallah gideriz. Bu güzel eser de sizlere gelsin inşallah değerli dinleyiciler.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Evet değerli dinleyiciler, Ravza-i Mutahhara yani El-Kubbetül Hadra olarak geçer. Diğer adıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evi Ravza-i Şerif, Riyazül Cenne, Yeşil Kubbe olarak da bilinir. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Ayşe Radıyallahu'nun yaşadığı ev Yeşil Kubbe. İlk defa Ömer bin Abdülaziz döneminde türbeleştirilen eve Memlükler döneminde bir kubbe eklenmiş. Tabi o kubbe daha sonra Yeşil Kubbe oluyor biliyorsunuz. 1481'de de bir yangında zarar gören türbe alanı Sultan Kayıtbay tarafından restore edilmiş. Şu anda mevcut kubbe 1818 yılında Sultan II. Mahmut döneminde eklenmiş ve 1837 yılında da yeşile boyanmış. Yani boyandığı günden bu yana türbe alanı Yeşil Kubbe olarak alınıyor. Yani o şekilde 1818'den bu tarafa Yeşil Kubbe olarak hepimiz öyle biliyoruz. Biliyorsunuz değerli dinleyiciler, yani Suudi Arabistan'da Suud bin Abdülaziz 1805'te Medine'yi ele geçirdiğinde takipçileri olan Vahabiler, o zaman onların takipçileri Vahabilermiş. 1805 yılında Medine'yi ele geçiriyor. Onu takip edenler de Vahabiler, kabirlere ve doğaüstü güçlere sahip olduğu iddia edilen yerlere saygı göstermenin Allah'ın birliğine karşı bir suç olduğunu onlar o şekil biliyor. Yani Allah'la kul arasına hiçbir şey girmez diyerek Allah'a ortak koşulduğunu şirk inancına dayanarak Medine'deki neredeyse tüm mezar kubbelerini yıkmışlar o zaman. Yani 1805'te Medine'yi ele geçirdiklerinde Medine'deki neredeyse tüm mezar kubbelerini yıkmışlar. Yani türbenin altın ve mücevher süslemeleri sökülmüş, ancak kubbe ya sertleşmiş yapısını yıkmaya yönelik başarısız bir girişim nedeniyle ya da bir süre önce Muhammed bin Abdülvehhab'ın insanların türbede dua etmesinden hoşlanmamasına rağmen kubbenin yıkıldığını görmek istemediğini yazması nedeniyle korunmuş, muhafaza edilmiş. Yani Yeşil Kubbe Cenab-ı Hak koruyor tabi onu da, insanlarda bazı onlar da vesile olmuş oluyor. Esasında koruyan Rabbim. İşte benzer olaylar 1925 yılında Suudi kuvvetleri şehri yeniden ele geçirdiğinde yaşanıyor. Vahhabi mezhebine mensup ünlü Müslüman alimleri çoğu Suudi yetkililerin Muhammed'in ölümü aleyhisselam ölümünden çok sonra inşa edildiği için türbeye saygı gösterilmesine izin vermeme kararını desteklemişler ve bunu da bid'at olarak değerlendirmişler. Şimdi dikkat ederseniz kabre yaklaştığımız zaman hemen ne yapıyor? Yallah hacı, yallah hacı bizleri gönderiyorlar. Ziyaret ettirmiyorlar. Ettiriyorlar da fazla bekletmiyorlar. Biz de geçen seneler ziyaret ediyorduk Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Elimde cevşen var, okuyorum. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine yaklaştım. Cevşen okuyorum, selamladım. Selamladıktan sonra yallah hacı dedi, gönder. Çok zoruma gitti yani. Ta Türkiye gibi bir yerden geleceksin. Onun aşkıyla yanacaksın. Sana istediğimiz gibi ziyaret ettirmeyecekler. Yani biraz gücendim, kalbim de kırıldı ya. Ama onları anlatamazsın tabii. Ama gören biri var, Rabbim gördü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hissetti. Meşe'ye gittiğimde, otele gittiğimde o şeyle, üzüntüyle yatmıştım. Şey için söylüyorum, yani bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi teselli mahiyetinde rüyamda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak gösterdi. Peygamberimiz diyor ki buyur gel diyor, gel. Tam o kabrinin üstünde böyle televizyon ekranları gibi mübarek gözüküyor. Biz de geldim orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların üzerine sanki uçar gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettik o zaman. Demek ki hulusu kalple ziyaret etmişiz ki Cenab-ı Hak kabul etmiş. İşte değerli dinleyiciler, bu o insanlar hala da devam ediyor görüyorsunuz. Yani dua ettirmiyorlar. Kabirlere bakın. Mesela Cennet-i Baki'ye gidin, hep taşlardan ibaret. Yani hiçbir öyle şöyle belirli, Hazreti Osman radıyallahu anh var mesela.
Diğer mübarek zatlar var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın evlatları var. Ve sahabeler var. Ama hep taş yığını göremiyor. Kimin nerede yattığını bilemezsin. Cennet-ül Muala'ya gittiğimiz Hazreti Hatice validemiz ve diğer sahabeler hepsi böyle. Yani bizler gibi, ehli sünnet gibi bir değer verilmiyor. İnsan ona da üzülüyor tabii ki. Hep onlar bid'at olarak değerlendirirler. Allah'la kur arasında hiçbir şey olmaz gibi. Bu Vahhabi mezhebinin görüşü tabii. Cenab-ı Hak bizleri istikametten ayırmasın. Sünnet seniyeden ayırmasın. Ehli sünnetin, ehli sünnet vel cemaat dediğimiz dört mezhebe dahil olarak Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine mensup nedir? Bunlar ehli sünnettir. Ehli sünnet cemaatinin çoğalmasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin inşallah diyoruz. Güzel bir eserle bugünlük sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
2: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39, WhatsApp hattı 0553 682 2-0-85. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır. Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını, sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.

gelmiş ki? Belki bir ihanet, belki bir kayıp, belki söylenmiş bir söz, belki yapılmış bir haksızlık, belki çok sevdiğin birinin seni terk etmesi, belki çok güvendiğin birinin seni yaralaması ve sen zaman geçtikçe geçer sanıyordun. Ama geçmedi. Hala orada duruyor. Zaman zaman hiç beklemediğin bir anda yüzeye çıkıyor bir ses, bir koku, bir an, bir cümle. Ve o his geri dönüyor. Sanki hiç gitmemiş gibi. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu yaranın neden kapanmadığını ve ne yapılması gerektiğini çok net anlattı. Ve anlattıkları şunu gösteriyor: bu yara kapanabilir. Kaç yıldır taşıyor olursan ol, ne kadar derin olursa olsun, ama kapanması için önce anlaşılması gerekiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri kalp yarasını çok güzel bir şekilde tanımlar. Der ki, kalp yarası insanın içinde bitmemiş bir mesele taşımasıdır. O mesele çözülmeden, o his anlaşılmadan, o yük bırakılmadan yara kapanmaz. Zaman geçer ama yara geçmez. Bu çok önemli bir tespit. Çünkü pek çok insan şunu düşünür: zaman her şeyi geçirir, yeter ki bekleyeyim. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, zaman yarayı kapatmaz, zaman yarayı sadece örter. Örtülen yara ise gerçek anlamda kapanmamıştır. Ve örtülen her yara bir gün tekrar açılır. Bu çok önemli bir ayrım. Yaranın örtülmesiyle kapanması arasındaki fark şudur: örtülen yara görünmez hale gelir. Ama içeride hala devam eder. Kapanan yara ise gerçekten iyileşmiştir. İz bırakmış olabilir ama artık acıtmaz. Peki yara neden kapanmıyor? Abdülkadir Geylani Hazretleri buna dört temel cevap verir. Birinci sebep, affetmemek. Der ki, kalp yarasının en büyük sebebi affetmemektir. Ve affetmemek, seni yaralayan kişiye verilen bir ceza değildir. Affetmemek, senin taşıdığın bir yüktür. Bu cümle çok derin. Biraz açalım. Pek çok insan affetmemeyi şöyle görür: affedersem o kişiye hak vermiş olurum. Affedersem sanki hiçbir şey olmamış gibi olur. Affedersem zayıf görünürüm. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri tam tersini söyler. Der ki, affetmemek seni yaralayan kişiyi hapsetmez. Onu serbest bırakır. Hapsettiğin kendini. Çünkü affetmeme hissi seninle her yere gider. Uyurken de, uyanıkken de. İkinci sebep, yarayı konuşmamak ve dile getirmemek. Der ki, kalp yarası içeride tutuldukça büyür. Konuşulan, paylaşılan, dile getirilen yara küçülür. Çünkü dile gelen yük kalbi biraz terk etmiş olur. Ve şunu ekler: Allah sana bir dil verdi, bir dua kapısı açtı. Yaralarını ona anlat. Çünkü Allah her şeyi bilen, her acıyı gören ve her yaraya şifa verendir. Üçüncü sebep, yarayı kimliğine dönüştürmek. Bu çok sinsi bir tuzak. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, bazı insanlar yaraları olmadan kendilerini tanıyamaz hale gelir. O yara onların bir parçası olmuştur. Ve o yarayı bırakmak sanki kendilerini bırakmak gibi hissettiriyor. Bu çok yaygın bir hal. Ben böyle biriyim. Güvenmem, bağlanmam, kimseye açılmam. Bu sözlerin arkasında çoğu zaman kapanmamış bir yara yatar. Ve o yara kimliğe dönüştüğünde bırakmak çok zorlaşır. Dördüncü sebep, yaranın kaynağını yanlış okumak. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, pek çok insan yarasının kaynağını yanlış görür. Yarasının sebebi olarak bir insanı, bir olayı, bir durumu işaret eder. Ama gerçek kaynak çok daha derindedir. Bu bir sonraki bölümde çok ayrıntılı açıklayacağım. Ve bu bilgiyi duyduğunda yaraya bakışın tamamen değişecek. Abdülkadir Geylani Hazretleri yaranın gerçek kaynağı konusunda çok derin bir şey söyler. Der ki, insanın kalbindeki yaraların büyük çoğunluğunun gerçek kaynağı başka bir insanın yaptığı değildir. Gerçek kaynak, o olayın insanın içindeki ne zedelediğidir. Bu cümleyi bir kez daha düşün. Seni yaralayan şey dışarıdan gelen bir olay gibi görünüyor. Bir ihanet, bir kayıp,
Bir söz. Ama Abdülkadir Geylani Hazretlerine göre asıl yara o olayın içinde dokunduğu bir şeyden kaynaklanıyor. Peki o şey ne? Abdülkadir Geylani Hazretleri dört temel yaralanan şeyden söz eder. Birincisi, değer hissi. Der ki, pek çok yara aslında şunu söylüyor. Ben yeterince değerli değilim. O kişi beni terk etti, o yüzden değersizim. O kişi bana ihanet etti, o yüzden sevilmeye layık değilim. Bu inanç yanlıştır. Ama o an çok gerçek hissettiriyor. İkincisi, güven hissi. Der ki, bazı yaralar güveni zedeliyor. Güvendiğin biri seni yaraladığında artık kimseye güvenemiyorsun. Ve güvenemez hale gelen insan gerçek bağlar kuramıyor. Üçüncüsü, kontrol hissi. Der ki, bazı insanlar bir şeyi kontrol edemediğinde çok acı çekiyor. Beklenmedik kayıplar, beklenmedik ihanetler. Bunlar insana şunu hissettiriyor. Hayat güvenli değil. Her an her şey alabileceğin şeyleri alabilir. Dördüncüsü, sevgi hissi. Der ki, bazı yaralar aslında şunu söylüyor. Sevilmek istiyorum. Ama sevilmiyorum ya da yeterince sevilmiyorum. Ve bu his, insanın en derin açıklarından birine dokunuyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri şunu söyler. Yaranı anlayan insan kaynağını da görür. Ve kaynağı gören insan o yarayı doğru yerden iyileştirebilir. Bir sonraki bölümde sana Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yara iyileştirme öğretisini anlatacağım. Ve bu öğreti hem çok derin hem de çok pratik. Abdülkadir Geylani Hazretleri yara iyileşmesinin en kritik adımının affetmek olduğunu söyler. Ama hemen ardından çok önemli bir şey ekler. Der ki, affetmek yaşananı unutmak değildir. Affetmek yaşananın seni taşımasına izin vermemeyi bırakmaktır. Bu ayrım çok önemli. Çünkü pek çok insan şunu düşünür. Affedersem o kişi cezasız kalmış olur. Affedersem sanki o şey olmamış gibi olur. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, affetmek yaşananı silmek değildir. Yaşanan yaşandı, acı verildi, haksızlık yapıldı. Bunlar gerçek. Ama bu gerçeği bugün de, yarın da, sonsuza kadar taşımak zorunda değilsin. Affetmek, o yükü bırakmaktır. Peki affetmek neden bu kadar zor? Abdülkadir Geylani Hazretleri buna çok net bir cevap verir. Der ki, affetmek zordur. Çünkü insan affettiğinde o acının haklı olduğunu kaybetmiş gibi hisseder. Sanki o acı hakkı çalınmış gibi hisseder. Ve bu his, affetmeyi engelleyen en büyük şeydir. Ama şunu ekler. Senin acın gerçekti. Haksızlık gerçekti. Bunları affetmek, bunları inkar etmek değil. Ama o gerçekleri kalbinde her gün yeniden yaşamak zorunda değilsin. Ve affettiğinde sen kazanırsın. Seni yaralayan değil. Peki affetmek nasıl mümkün olur? Abdülkadir Geylani Hazretleri 5 adım gösterir. Birinci adım, kabul etmek. Der ki, önce yaşananı olduğu gibi kabul et. Ne abartarak ne de küçümseyerek. Sadece bu oldu. Bu acı verdi. Bu gerçekti. Bu kabul çok önemli. Çünkü pek çok insan ya yaşananı inkar eder ya da aşırı büyütür. Her ikisi de iyileşmeyi engeller. İkinci adım, acını hissetmek. Der ki, acını bastırma, hisset, ağla, konuş. Çünkü hissedilmeyen acı gitmez. İçeride birikir. Ve biriken acı zamanla çok daha büyük bir yük haline gelir. Üçüncü adım, yarayı Allah'a taşımak. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu çok özellikle vurgular. İnsanlar seni yaralayabilir. Ama seni iyileştiren Allah'tır. Yaranı insanlara taşıma. İnsanlar zaten kırıktır. Kırık şeyler kırıkları tamir edemez. Yaranı Allah'a taşı. Çünkü o hem şifayı verendir, hem de haksızlıkların hesabını en iyi bilendir. Bu çok güçlü bir bakış açısı. Hesabı Allah'a bırakmak affetmeyi çok kolaylaştırır. Çünkü insan bu haksızlık cezasız kalmayacak der ve o yükü bırakır. Dördüncü adım, küçük adımlarla affetmek. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, büyük yaralar bir anda affedilmez. Bu normaldir. Ama her gün biraz daha affetmek mümkündür.
Bugün biraz, yarın biraz daha. Ve zamanla o yük hafifler. 5. adım, kendini affetmek. Bu çok önemli ama çok az konuşulan bir adım. Der ki, pek çok insan başkasını affetmeye çalışırken kendini affetmeyi unutur. O yarayı açan olayda sen de bir şeyler yaptın ya da yapmadın. Ve kendini affetmeden başkasını affetmek eksik kalır. Kalpteki yük bedene yansır. Uzun süredir taşınan kalp yarası bedeni de yorar. Bu tespit çok çarpıcı. Çünkü şunu söylüyor. O kapanmamış yara sadece duygusal bir şey değil. Bedenini de etkiliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri bedensel etkileri sayar. Der ki, uzun süredir affetmeden yaşayan insanda şunlar olur. Uyku bozulur. Enerji azalır. Sürekli bir ağırlık hissi taşınır. Küçük şeyler büyük tepkilere yol açar. Sabır azalır. Ve bedenin bağışıklığı zayıflar. Bu tespiti bugün modern tıp da doğruluyor. Kronik öfke ve affetmeme hali, stres hormonlarının sürekli yüksek kalmasına ve bunun bedensel hasarlara yol açmasına neden oluyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, yaranı iyileştirmek sadece ruhunu değil, bedenini de iyileştirir. Çünkü kalp ve beden birbirinden ayrı değildir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu öğretisinde çok güzel bir paradoks var. Der ki, yara acı verir. Ama iyileşen yara insanı güçlendirir. Hiç yaralanmamış insan zayıftır. Çünkü ne acıyı bilir ne de şifayı. Ama yaralanmış ve iyileşmiş insan çok daha derin bir insandır. Bu cümle çok umut verici. Çünkü şunu söylüyor. O yara bir kayıp değil. O yara bir dönüşüm fırsatı. Ve şunu ekler. Yarasından ders çıkaran insan büyür. Yarasına takılıp kalan insan ise büyüyemez. İkisi de yaralandı. Ama ikisinin sonu farklı. Peki bir yaradan nasıl ders çıkarılır? Abdülkadir Geylani Hazretleri 3 soru sorar. Birincisi, bu yara bana ne öğretti? Her yara bir öğretmen gibidir. Acıdır. Ama bir şeyler öğretir. O öğretiyi bul. Belki güveni kime vereceğini öğretti. Belki sınırlarını nasıl koyacağını öğretti. Belki kendine daha çok değer vermeni öğretti. İkincisi, bu yara içimde ne zedeledi? Yaranın dokunduğu yeri bul. Değer hissin mi, güven hissin mi, sevgi ihtiyacın mı, o yaralanan yeri gör. Çünkü görülen şey iyileşebilir. Üçüncüsü, bu yaradan sonra kim olmak istiyorum? Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, yara seni kim yaptı değil, sen bundan sonra kim olmak istiyorsun sorusu çok daha önemlidir. Çünkü geçmiş değiştirilemez ama gelecek seçilebilir. Abdülkadir Geylani Hazretleri iyileşmenin nasıl hissettirdiğini çok güzel anlatır. Der ki, yara kapanmaya başladığında insan bunu çok net hisseder. Ama bu his büyük bir patlama gibi gelmez. Sessizce gelir. İyileşmenin işaretleri nelerdir? Birincisi, o kişiyi ya da o olayı düşündüğünde artık aynı acı gelmiyor. Der ki, hala hatırlıyorsun. Belki hala üzülüyorsun. Ama o, ilk başlardaki o keskin acı gitmişti. Bu iyileşmenin başladığının en güçlü işaretidir. İkincisi, o kişi hakkında dua edebiliyorsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu çok özellikle vurgular. Der ki, seni yaralayan kişi için dua edebildiğinde affetme tamamlanmıştır. Çünkü dua etmek, o kişiyi Allah'a bırakmak demektir. Ve Allah'a bırakılan artık seni taşımıyor. Üçüncüsü, o yara artık seni tanımlamıyor. Der ki, yara kapandığında o olay geçmişte kalır. Bugününü ve kim olduğunu artık o olay belirlemez. Sen artık o yaranın sahibi değil, o yarayı aşan insansın. Dördüncüsü, hayatında sevince yer açılıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, yara taşıyan kalpte sevinç için yer az olur. Çünkü yara çok yer kaplar. Ama yara iyileşince o yer açılır. Ve o açılan yere sevinç, huzur ve yeni bağlar girebilir. Bu videoyu buraya kadar izledin. Ve belki içinde bir şeyler kıpırdadı. Belki o yara aklına geldi. Belki o isim aklına geldi. Belki o his geri döndü.
normaldir. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, yaranı hissetmek, iyileşmenin başladığının işareti olabilir. Çünkü hissetmeyen iyileşemez. Bugün senden tek bir şey istiyorum. O yaranın adını koy. Sessizce, sadece kendin için. Onun kaynağına bak. Ve kendine sor, bu yarayı bırakmaya hazır mıyım? Cevabın hemen evet olmak zorunda değil. Ama soruyu sormak, kapıyı aralamaktır. Ve aralanmış kapıdan ışık girer. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, Allah şifa verendir. Ama şifa istenmeden gelmez. İste. Dua et. Yaralarını ona götür. Çünkü o, hiçbir yarayı iyileştiremeyecek kadar büyük görmez. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dediği gibi, kapanmayan yara yoktur. Sadece henüz doğru ellere teslim edilmemiş yaralar vardır.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince benden
1: çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69.

0: 99 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Reklamları dinlediniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dallar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala Hazretlerinin adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Enfal suresinin 9 ila 14. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimeleri İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden sizlerle birlikte işlemeye gayret edeceğiz.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemiz için bir sağ

salih amel olarak kabul buyursun ve hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, ehli beytin ve ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın, ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin, ilahi kelimetullah uğruna can veren, bugüne kadar al kanlarını, tatlı canlarını Allah yolunda feda eden bütün şühedai İslam'ın, fukahai kiram, müfessirin ve muhaddisin-i izam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 9. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen 1000 melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh diyor ki, ayet-i kerimede geçen hatırlayın o vakti ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Bu ayette geçen istigase, kurtuluş ve yardım dilemek demektir. Bedir'de savaşın kesin olarak vuku bulacağını anlayan müminler Allah Teala'ya yalvarıp, ey Rabbimiz, düşmana karşı bize yardım et. Ey yardım isteyenlerin yardımına koşan, bize yardım et diye dua etmeye başladılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kişi olan müşriklere baktı, bir de 310 küsur kişi olan ashabına baktı. İki ordu arasındaki büyük farkı görünce hemen kıbleye yönelip ellerini kaldırarak, Allah'ım bana olan vaadini yerine getir. Allah'ım eğer şu topluluğu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edilmez diye dua etti. Ellerini o kadar kaldırdı ki ridası, yani omuzundaki giysisi omuzlarından sıyrılıp yere düştü. Ebu Bekir radıyallahu anh derhal onu alıp Peygamberimizin omuzuna koydu. Tekrar düşmesin diye arkasından onu tuttu ve ey Allah'ın Resulü, artık Rabbine yalvardığın yeter. Şüphesiz o sana olan vaadini gerçekleştirecektir dedi. Hem Peygamber aleyhissalatu vesselam hem de müminler Allah'tan yardım dilemişlerdi o gün. Ayette yardım dilemenin cemaate isnat edilmesi, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın da yardım dilemiş olmasına mani değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tazarru ve niyazda bulunmuş, müminler de amin demişlerdir. O da, yani Rabbimiz Teala da ben peş peşe gelen, kendilerinden olan diğer melekleri onların peşinden göndererek 1000 melek ile size yardım edeceğim diyerek sizin duanızı kabul buyurdu. Burada diğer meleklerin peşinden gelenler meleklerin ileri gelenleridir. Nihayet melekler 3000 sonra da 5000 oldular. Ve 10. ayet Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bunu, yani meleklerle yardımı sadece size müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah
mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Allah açıktan açığa melekleri indirerek size yardım etti. Allah bunu sadece Allah'ın yardımına mazhar olup zafer elde edeceğiniz hususunda size bir müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın. Yani azlık ve zayıflığınızdan dolayı kalplerinizde beliren korku gitsin diye yapmıştı. Yardımın sadece müjdelemeye ve kalplerini yatıştırmaya bağlanması, meleklerin bilfiil savaşa iştirak etmediklerini hissettirmektedir. Onların yardımı sadece savaşanların kalplerini takviye etmek ve cesaretlerini artırmaktır. Eğer Allah onları savaşmak üzere göndermiş olsaydı, bu kadar kalabalığa gerek kalmaz ve bir tek melek yeterdi. Çünkü Cebrail aleyhisselam bir kanat vuruşuyla Lut kavminin oturduğu şehirlerden yedisini birden helak etmiş, bir tek sayha ile Semud kavminin beldelerini hak ile yeksan kılmıştır. Haddadi'ye göre bu görüş ayetin zahirine daha uygundur. Başka bir görüşe göre Cebrail aleyhisselam 500 melekle ordunun Ebu Bekir radıyallahu anh'in de içinde bulunduğu sağ cenahına, Mikail aleyhisselam da yine 500 melekle Hazreti Ali radıyallahu anh'in içinde bulunduğu sol cenahına inmiş ve birlikte onlarla savaşmıştır. Bir diğer rivayete göre yardım için inen melekler Bedir günü savaşmışlar, fakat Hendek ve Huneyn günlerinde savaşmamışlardır. Rivayete göre Bedir'de hazır bulunan ashab-ı kiramdan biri şöyle demiştir: Bedir günü boynunu vurmak üzere müşriklerden birinin peşine düşmüştüm. Daha kılıcım ona ulaşmadan kellesi önüme düştü. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor: Zaten mutlak olarak gerçek yardım yalnız Allah tarafındandır. Burada hiçbir sebebin bu konuda payı yoktur. Çünkü meleklerin yardımı, sayının ve hazırlıkların çokluğu gibi hususlar sadece birer vasıtadır. Sakın yardımın bunlardan geldiği zannına kapılmayın ve bunlar olmayınca da ümitsizliğe düşmeyin. Bu manada güzel bir beyit vardır diyor müellifimiz ve aktarıyor: Şüphesiz yardım donatılmış ordularla değil, saadetler ve Allah'ın muvaffak kılması iledir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor: Çünkü Allah mutlak galiptir, azizdir, hükmüne karşı çıkılamaz ve koyduğu kurallar tartışılamaz. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir O. Hakimdir, yaptığı her şeyi hikmet ve maslahata uygun olarak yapar. Müellifimiz devam ediyor: Bil ki gözlerimizle görülmese de melekler hak üzere olan her Müslüman orduya yardım ederler. Hakikat bakımından onlar galip olan ruhani kuvvetlere işaret etmektedir. Bu manevi güçler büyük cihatla, yani cihad-ı ekberle uğraşan birinin vücudunda zuhur edince şerli ve mağlup olan enfusi güçlerin hiçbiri onlara karşı koyamaz. Zahirdeki kafirler üzerindeki tesirleri de bunun gibidir. Bu konuda en mühim esas yakin ve itminandır. Müellifimiz diyor ki sekinetin iki manası vardır. Birincisi, meleğin peygamberlerin kalplerine vahyi ilka ettiği gibi hikmetli söz söyleyen kimsenin de diline ilka edilen latif bir şeydir. Onunla birlikte sırlar için rahatlama ve sırrın keşfi meydana gelir. İkincisi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ve müminlerin gönüllerine inen bir nur, bir kuvvet ve bir ruhtur. Korkan bir kimse onunla sükunete erer, hüzünlü olan onunla teselli bulur. Onlardan sonra kıyamete kadar bu sekinete Allah yolunda cihat
ve mücahede edenler varis olur. Bazı zaman ve durumlarda bu sekinetin görülmemesi ancak Allah'ın gafillerden gizlediği bir hikmet sebebiyle olur. Müellifimiz devam ediyor sözlerine. Her asırda önceki asra nispetle sürekli ruh ve manadan uzaklaşma, yani bir tenezzül söz konusudur. Bu sebeple bir kısım savaşlarda yardım gelmez. Hazreti Ali radıyallahu anha, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhin halifelik yıllarındaki huzur ve sükunetin aksine, Hazreti Osman ve kendi zamanındaki karışıklıkların sebebi sorulunca şöyle cevap vermişti: "Ben ve Osman onların yardımcılarıydık. Bizim yardımcılarımız ise sen ve senin gibilerdir." Mücahitlerin, ashab-ı kiram radıyallahu anhum ve onlardan sonra gelenlerin yaptığı gibi Rablerinden yardım dilemeleri, ona tazarru ve niyazda bulunmaları gerekir. İnşallah bu şekilde Allah Teala'nın yardım ve inayetine nail olurlar. Sadi der ki: "Sana ümit bağlayan zayıfların duası, yiğitlerin pazusundan daha çok iş görür. Ey zor durumda kalan kişi, dikkat et, iş zorlaşınca İnşirah suresini unutma. Bil ki sözlerin en doğrusu Allah ve Resulünün sözüdür. Allah yardım edeceğini vaat etmiş, yardımda da bulunmuştur. Sana lazım olan ise kuvvetli bir iman ve yakindir." Müfessirimiz sözlerine şu ifadelerle devam ediyor. Şeyh Muhyiddin İbnül Arabi, El Futuhat adlı eserinin Vesaya bölümünde şöyle der: "Bulunduğumuz yerde halkın önde gelenlerinden bir adam, Allah korusun, cüzzam hastalığına tutuldu. Onu gören doktorlar hastalığın tamamen kendisini kapladığını ve artık bu hastalığın çaresi kalmadığını söylediler. Onu bir de hadis alimlerinden Sa'du Su'ud adlı bir şeyh gördü. Peygamber Efendimizin hadislerine inancı çok güçlüydü. Adama neden kendinin tedavisine bakmıyorsun diye sordu. Hasta adam, doktorlar bu hastalığın tedavisinin olmadığını söylediler diye dert yandı. Sa'du Su'ud sözlerine şöyle devam etti: "Doktorlar yalan söylemişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlardan daha haziktir. O çörek otu hakkında şüphesiz o bütün hastalıklara şifadır buyurmuştur. Senin tutulduğun hastalık da buna dahildir. Sonra bana çörek otu ve bal getirin" dedi. Onları birbirine karıştırıp tepeden tırnağa kadar hastanın vücudunun her bir tarafına sürdü. Birazını da ona yalattı ve bir müddet o halde bıraktı. Sonra adam yıkandı. Eski hastalıklı derisinden sıyrılıp yeni ve sağlıklı bir deriye kavuştu. Dökülen saçları yeniden gelmeye başladı ve adam iyileşip eski sıhhatli haline döndü. Bu durumu gören doktorlar ve insanlar şeyhin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine imanının kuvvetine hayran oldular. Sa'du Su'ud rahmetullahi aleyh, hangi hastalığa yakalanırsa yakalansın, ondan kurtulmak için muhakkak çörek otunu kullanırdı. Hatta gözü ağrısa onu çörek otuyla sürmeler ve o anda biiznillah iyileşirdi. Görülüyor ki kuvvetli bir iman ve itminan, melik ve mennan olan Allah Teala'nın inayetiyle kişinin arzu ettiklerini kendisine celbeder. Fakat özellikle bu zamanda böyle kuvvetli bir iman ve itminana sahip kimseler gayet azdır. Yardımcı olan her zaman ve sadece yalnız Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleridir. Enfal Suresi 11. ayet-i kerimeden sohbetimize devam ediyoruz. Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. O zaman
katından bir güven olmak üzere Allah sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini yani size verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi takviye etmek ve ayaklarınızı sabit kılmak için üzerinize gökten bir su yani yağmuru indiriyordu. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor bu ayeti kerimenin tefsiriyle ilgili olarak. Bir grup müfessirin bildirdiğine göre Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin üzerine yürümesini emredince o da beraberindekilerle birlikte yürüdü. Bedir mevkiine yaklaşınca yolda iki adama rastladı. Bunlara Kureyş kervanı ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Onlar da geceleyin bu kervanı gördüklerini söylediler. Allah Resulü'nün huzurunda ashab-ı kiramdan 10 kişi bulunuyordu. Bunlar derhal o iki adamı yakaladılar. Bu adamlardan biri Abbas bin Abdülmuttalib'in kölesi Ebu Rafi, diğeri ise Ukbe bin Ebi Muayt'ın kölesi Eslem'di. Bunlar Bedir kuyusuna su almak için gelmişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorguya çekmeleri için Eslem'i ashabına bıraktı. Kendisi de Ebu Rafi'ye Mekke'den savaşmak üzere kimlerin yola çıktığı hakkında sorular sormaya başladı. Ebu Rafi Mekke'de kimsenin kalmayıp hepsinin çıktığını belirtti. Bunun üzerine Peygamberimiz Mekke bugün ciğerparelerini getiriyor buyurdu. Sonra da onlardan geri dönenlerin olup olmadığını sordu. Ebu Rafi Zühre oğullarından 300 kişiyle Übey bin Serik'in geri döndüğünü söyledi. Übey kervanı kurtarmak için çıkmıştı. Kervan kurtulunca o da geri döndü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına geldi. Onlar o sırada Eslem'e sorular soruyorlardı. O da onlara falan falan da Mekke'den çıktı diyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ise asasıyla ona vurup yalan söylüyorsun, sen insanları korkutmak mı istiyorsun diyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem size doğru söylediğinde onu dövüyorsunuz, yalan söylediğinde ise bırakıyorsunuz buyurdu. Ashab bu ifadeden Resulullah'ın müşriklerin durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu anladılar. Müslümanlar hemen yürüyüşe geçip vadinin Medine'ye yakın tarafında suyu olmayan ayakların batıp kaybolduğu kırmızı renkli kumdan bir tepenin üzerine indiler. Müşrikler ise vadinin Medine'ye uzak Mekke'ye yakın tarafına yerleştiler. Böylece vadi iki grup arasında kalmış oldu. Müslümanlar o gece orada kalıp uyudular. Fakat sabahleyin uyandıklarında pek çoğu ihtilam olmuştu. Halbuki yanlarında hiç su yoktu. Bedir kuyusunu da müşrikler ele geçirmişti. İşte bu sırada fırsatı ganimet bilen şeytan ortaya çıkıp Müslümanlara şöyle vesvese vermeye başladı. Yanınızda suyunuz yok, abdestsizsiniz, cünüp haldesiniz. Eğer siz hak üzere olsaydınız, müşrikler sizi geçip kuyuya sahip olamazlardı. Şimdi onlar susuzluğun sizi zayıflatıp perişan hale getirmesini bekliyorlar. Susuzluktan boyunlarınız aşağı düşünce üzerinize yürüyecekler. İstediklerini öldürüp geriye kalanlarınızı esir edip Mekke'ye götürecekler. Müslümanlar şeytanın verdiği bu vesveseyle bu durumdan fena halde endişeye düşüp korktuklarından Allah Teala onların üzerine yağmur yağdırdı. Vadi su ile dolup taştı. Müslümanlar gusledip abdestlerini aldılar. Hem kendileri içip hem de hayvanlarına içirerek susuzluklarını giderdiler. Ayrıca vadinin kenarlarında göletler oluşturup ileride kullanmak üzere suyun buralarda birikmesini sağladılar. Yağmur, Müslümanların bulunduğu kumluk bölgeyi pekiştirip yürümeyi kolay hale getirirken, düşmanların bulunduğu kısmı ise
cıvık çamur içinde bıraktı. Böylece ehli imanın ayakları yere sağlam bastı. Şeytanın vesvesesi silindi, nefisler huzura kavuşup, kalpler kuvvetlenerek sabahleyin düşmanla savaşa hazır hale geldiler. İşte bu durum ayet-i kerimede şöyle anlatılmaktadır. O zaman katından bir güven olmak üzere Allah sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Yani ey müminler, Allah Teala'nın sizi uykunun başlangıcı olan henüz derinleşmemiş hafif bir uykuya daldırdığı zamanı hatırlayın. Sizi bu hafif uyku bürüyor, yorgunluk ve bitkinlikten değil, Allah'tan bir emniyet ve güven olmak üzere siz de hafif bir uykuya dalıyordunuz. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Savaşta düşmanla yüz yüze gelmişken meydana gelen bu hafif uyku ve korku yerine Allah'tan gelen güven ol emriyle bir halin zıddına dönüşmesine işaret etmektedir. Nitekim Allah Teala ateşe, ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol buyurmuş, o da öyle olmuştur. Aynı şekilde Allah Teala korkuya, Muhammed ve ashabı için emniyet ol buyurmuş, o da derhal öyle olmuştur. İbni Mes'ud radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Savaş zamanında gelen hafif uyku, Allah'tan bir emniyet, namaz kılarken gelen uyuklama ise şeytandan bir meskenettir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh de şöyle demiştir. Şeytanın bir kaşığı vardır, bir de sürme kalemi. Kaşığı yalan, sürme kalemi ise zikir anında uykudur. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Sizi abdestsizlik ve cünüplükten temizlemek, şeytanın pisliğini yani verdiği vesveseyi ve sizi susuzlukla korkutmasını sizden gidermek ve kalplerinizi takviye etmek, yani Allah Teala'nın lütuf ve keremine güvenir hale getirip sağlamlaştırarak güçlendirmek ve ayaklarınızı sabit kılmak, yani kumda kaymasını önlemek veya kalpleri Allah'a bağlayıp takviye etmek suretiyle savaş esnasında ayakların yere sağlam basmasını gerçekleştirmek, çünkü savaşta ayaklar ancak kalp kuvvetiyle, kalpte sabır ve cesaret bulunduğu zaman sabit olur. İşte bunun için üzerinize gökten bir su, yani yağmuru indiriyordu. Yine ayette geçen وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ifadesinde ala kelimesinin getirilmesi, müminlerin kalplerinin artık bu güçlendirme ve takviye ile dolup taştığını bildirmek içindir. Sahabe-i kiram, doğruluk, sabır, kalbin metaneti ve sabit kadem olmak bakımından kıyamete kadar herkesten öne geçmişlerdir. Bunun ötesinde hiç kimsenin başkasından dinine bağlılık ve takvadan başka üstünlüğü yoktur diyor müellifimiz. Ve şu beyti aktarıyor bizlere. Ey gönül, aşıklıkta sabit kadem ol. Çünkü bu yolda yapılan iş ecirsiz kalmaz. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, bu ayette suyun ne kadar büyük bir nimet olduğu, susuzluk ve açlık korkusunun şeytandan ve onun vesvesesinden ileri geldiği beyan edilmektedir. Çünkü bir kimsenin Allah'a tevekkülü sağlam olduğu zaman ona göre yokluk ve varlık eşit olur. Çünkü Allah Teala'nın isimlerinden biri El-Halik yani yaratıcı, diğer bir ismi ise Er-Razık Celle Celaluhu'dur. Denildiğine göre aslanda açlık ve susuzluğa karşı diğer yırtıcı hayvanlarda benzeri bulunmayan bir sabır vardır. Başka bir hayvanın yakaladığı avdan asla yemez aslan. Kendi yakaladığından yiyip doyunca onu bırakır, bir daha da ona dönmez. Köpeğin ağzının değdiği sudan da içmez.
Bu sıfatlarda bir müminin aslandan daha aşağı olmaması gerekir. Kişi halini güzelleştirmeye çalışmalı. Artık zamandan ne yardım ne de medet ummalı. Allah Teala müminlere yardım ederek başkalarına yardımcı olmayı teşvik etmiştir. O halde kamil mümin gücü yettiğince mümin kardeşine yardımcı olur. Hikaye edilir ki Sasanilerden Firuz bin Yezdücert bin Behram melik olunca halkına adalet ve insafla muamele etti. Krallığının 7. yılında hiç yağmur yağmadı. Bunun üzerine bütün beldelere elçiler gönderip oralardaki yiyeceklerin zenginlerle fakirler arasında eşit olarak paylaştırılmasını emretti. Hatta zenginlerin fakirleri daha yakından koruyup kollamaları için açlıktan bir fakirin öldüğü vakit onun yerine zenginlerden birinin öldürüleceğini bildirdi. Hafız der ki, ey zengin adam, yoksulun gönlünü kazan. Çünkü altın mahzeniyle gümüş hazinesi kalmayacak. Allah'ım, ecel gelip çatana kadar bizi cimrilik ve tembellikten koru diyerek müfessirimiz bu bahsi böylece bitiriyor. Aziz dinleyenlerim, geldik Enfal suresinin 12. ayetine. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Müfessirimiz diyor ki, hani Rabbin meleklere, yani ey Muhammed, Rabbinin meleklere şöyle vahyettiği vakti hatırla. Muhakkak ben sizinle beraberim. Yani sabit kılmak hususunda yardım etmek ve muvaffak kılmak suretiyle sizinle beraberim demektir. Yoksa üzülme, Allah bizimle beraberdir ayetinde olduğu gibi burada korkunun giderilmesi kastedilmemiştir. Çünkü meleklerin kafirlerden korkusu yoktur ki onlara ben sizinle beraberim, sakın onlardan korkmayın buyurulsun. Ayetteki ma'a yani beraber kelimesinden anlaşılan meleklerin Allah tarafından izlendiğinin hissettirilmesi, müminleri bizzat sebat ettirenlerin onlar olması bakımındandır. Dolayısıyla bu yönden asalet onlara aittir. Nitekim Allah sabredenlerle beraberdir ve benzeri ayetlerde de aynı durum söz konusudur. Haydi iman edenlere, yani onları müjdelemek ve sayılarını çoğaltmak gibi kalplerini takviye eden şeylerle destek olup sabit kılmak, harp meydanlarında sebata ve savaşın zorluklarına karşı ciddiyeti muhafazaya teşvik etmekten ibarettir. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Yani ben kafirlerin kalbine müminlerin korkusunu atacağım. Bu söz meleklere müminleri nasıl sebat ettireceklerine dair bir telkindir. Yani müminlere benim bu sözümü söyleyin demektir. Ey müminler, siz de vurun boyunlarına. Kafirlerin boyunlarına veya kafalarına vurun. Çünkü bu ayette meleklerin savaştığına dair bir işaret yoktur. Haddadi der ki, Allah Teala onların boyunlarının vurulmasını emretmiştir. Vurun onların bütün parmaklarına. Elbenan, lügatte parmaklar ile insanın ayakta durmasını ve hayatını sağlayan diğer uzuvlar manasına gelir. Buna göre onların tepeden tırnağa bütün azalarına vurun demektir. Denilmiştir ki doğru olan bununla müdafaa ve savaşın kastedilmiş olmasıdır. Nitekim Taftazani de böyle demiştir. İşte böyle vahyediyordu. Yani gizli bir yolla nefse manayı ilka ediyordu Rabbimiz Teala. Kıymetli dinleyenlerim, 13. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürüdür.
Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır. Bu boyunlarının vurulması, öldürülmeleri ve cezalandırılması, onların mağlup edilmeleri asla mümkün olmayan Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz son olarak Enfal suresinin 14. ayetinin tefsirini veriyor bizlere. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte siz şimdi onu tadın. Kafirlere cehennem azabı da vardır. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle başlıyor bu ayet-i kerimenin tefsirine. İşte Allah'ın hükmü budur. Yani ey müşrikler, sizin hemen bu azabı tatmanıza, ahirette de cehennem azabına maruz kalmanıza hükmedilmiştir. Siz şimdi onu tadın. Kafirlere cehennem azabı da vardır. Dünya azabı hakkında onu tadın buyurulmuştur. Çünkü tatmak bir şeyin çok az bir kısmını içine alır. Kafirlerin dünyada maruz kaldıkları vurma, öldürme, esir etme gibi eziyetler, onlar için ahirette hazırlanan azabın yanında bir yemeği yemeye nispetle ondan biraz tatmak gibidir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir günü ashab saflarını düzeltti. Sancaklarını öne çıkarıp yerlerine yerleştirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yalvarıyor ve yardım istiyordu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam 500 melekle ordunun sağ tarafına, Mikail aleyhisselam da 500 melekle ordunun sol tarafına indi. Melekler adam suretine bürünerek Müslümanlardan birinin yanına geliyor ve müşriklerin askerlerine yaklaştım ve onların vallahi Müslümanlar üzerimize saldırırlarsa karşılarında asla duramayız dediklerini duydum diyordu. Kafirler savaşmak üzere saf tutunca Allah onların kalplerine bir korku saldı. İçlerinden Utbe bin Rebi'a öne atılıp "Ey Muhammed, karşımıza Kureyş'ten bize denk adamlar çıkar, onlarla vuruşalım" dedi. Bunun üzerine Ensardan Afra Hatun ile Haris'in oğulları Avf ve Muavviz ortaya atılıp onlara doğru yürüdüler. Müşrikler onları kabul etmeyip "Siz geri dönün ve bize Haşim oğullarından dengimiz olan adamlar gönderin" dediler. Bunun üzerine Hamza, Ali ve Ubeyde bin Haris radıyallahu anhum meydana çıktılar. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, "Ben Velid bin Utbe'nin üzerine yürüdüm. O da bana doğru yürüdü. Kılıçla bir darbe vurup tek kolunu uçurdum. Sonra üzerine çökerek onu öldürdüm. Şeybe bin Rebi'a Ubeyde bin Haris'in karşısına çıktı. Karşılıklı vuruştular. Sonra Ubeyde bir darbe daha vurarak Şeybe'nin bacağını kopardı. Sonra Hamza Utbe'ye yaklaşıp "Ben Allah'ın aslanı, Resulünün aslanıyım" diye haykırdı. Sonra bir vuruşta onun canını cehenneme yolladı. Bunun üzerine Ebu Cehil teşvik etmek üzere arkadaşlarının arasında ayağa kalktı. Onlara "Sakın şu adamların başına gelen sizi korkutmasın. Zira onlar acele ettiler ve öldürülmeyi hak ettiler" diyordu. Sonra bizzat kendisi bir hamlede bulundu. Müslümanların hepsi de müşriklerin üzerine yürüdüler. Allah Teala'nın izniyle onları hezimete uğrattılar. Bedir gazvesine iştirak eden sahabiler hakkında bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah Bedir ehlinin haline muttali oldu. Yani onlara rahmet ve mağfiret nazarıyla baktı. Onlara istediğinizi yapın, ben sizi affettim" buyurdu. Bu sözden maksat onlara olan Allah'ın yardımını ortaya koymak ve mertebelerini yükseltmektir. Yoksa her istedikleri fiili yapmalarına ruhsat vermek anlamında değildir.
Müfessirimiz şöyle bir açıklama getiriyor. Tıpkı seven sevdiğine bana istediğini yap dediği gibi. Aklı olana lazım gelen mutlak olarak mücahede konusunda onların izlerini takip etmektir diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor. Ve müellifimiz sözlerini şu dua ile bitiriyor. Allah'ım bizi sabredenlerden eyle. Amin diyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Ve sözlerimizi bitirirken Yüce Mevlamızın hasreten yeryüzünde çeşitli beldelerde mazlum kardeşlerimiz var. Doğu Türkistan'dan Arakan'a, Sudan'dan Yemen'e, Suriye'ye varıncaya kadar bu mazlum kardeşlerimizi selamete çıkarmasını Mevlamızdan diliyoruz. Ve hasreten Gazze'de zalimlerin katliamına maruz kalan kardeşlerimizi Rabbimiz Teala'nın selamete çıkarmasını, onlara dayanma gücü, sabır ve metanet ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Her bir şehitlerinin onlar için bir şefaat kaynağı ve müminlerin kurtuluşuna bir vesile kılmasını Yüce Mevlamızdan diliyoruz. Müminlerin derdiyle dertlenen gönüller lütfetmesini yine Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i celilelerinin meali ve tefsiriyle ilgili alakalı olan elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i cellelerinde veil olsun, azap olsun o namaz kılanlara ki namazlarından gafildirler buyurulmuştur. Namazlarını terk edenler ve namazlarını terk ettiklerinden dolayı üzüntü duymayanlar veya namazlarını kıldıkları halde secdegahlarını bilmeyenler yahut namazlarında sehvedenler veya kıldıkları namazın kıymet ve ehemmiyetini bilmeyenler için bu ayet-i kerime okunmuştur.

ve eğlenceleri için tüketenler hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Yine insafı terk eden zalimler hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Vaaz-ı nasihat kabul etmeyen, öğüt dinlemeyen katı kalpli kişiler için de veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Hazreti Musa aleyhisselama nazil olan Tevrat'ta nebilerin önderi, velilerin rehberi, iki cihan serveri ve ahir zaman peygamberinin teşrifini bildiren ayetleri ve alemlere rahmet olarak gönderilen o Zat-ı Akdes'in mübarek sıfatlarını tebdil ve tayyir eden Yahudi taifesi hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Ki onlar bir milleti mekruh olup yol kesen eşkıyadan daha adi ve bayağı, azılı bir hırsızdan daha rezildirler. Nihayet bu dersimize konu teşkil eden Hümeze ve Lümeze hakkında da veil olsun, azap olsun buyurulmuştur. Kıymeti dinleyenler, bu 9 taife Allah-u Teala'nın azabına ve gazabına uğramışlardır. Ey benim kardeşim ve hak yoldaşım! Duydun, dinledin ve öğrendin. Allah-u Teala'nın azabına ve gazabına uğramak istemiyorsan, onun hışmına düçar olmaktan korkuyorsan, hiç kimsenin kusur, hata ve kabahatlerini açıklama. Hiç kimseyi kınama. Hiç kimsenin ayıbını araştırma. Ve bir ayıbını görürsen mal bulmuş gibi onu anlatıp meydana çıkarma. Hiç kimseyle alay etme. Hiç kimsenin arkasından konuşma ve hiç kimseyi çekiştirme. Dedikodu yapma. Kaşınla, gözünle, yüzünle, elinle ve dilinle manalı işaretler yaparak hiç kimseyle istihza etme. Elin ayıplarıyla, hata, noksan ve kusurlarıyla uğraşacak yerde kendi hata, noksan ve kusurlarını ara, bul. Onları düzeltmeye çalış. Hiçbir hata ve kusurun yoksa Rabbine şükret ve seni bu kabil hatalardan, kusurlardan, kötülüklerden koruması için Rabbine sığın. Kıldığın namazın kıymet ve ehemmiyetini bil. Namazlarda çok dikkatli ve uyanık ol. Yanılma. Kılamadın ve kazaya bıraktığın namazların için üzül. Tövbe ve istiğfar et. Zekatını vaktinde ve tamamı tamamına ver. Terazi, kantar ve ölçeğinde eksik verme. Unutma ki noksan ölçen ve tartanlar için cehennemde özel bir yer vardır. Oraya siccin derler ki azabı gayet şiddetli ve katı olur. Dayanamazsın. Nasihata kulak ver, öğütleri dinle, hak kelamı kabul et, dinlediğin ve öğrendiğinle amel eyle ki bütün bu ilahi azaplardan kurtulasın. Yüzleriyle, gözleriyle, elleriyle ve dilleriyle herkesle alay eden, herkesi ayıplayan ve kınayan, herkesi arkalarından çekiştiren, ayıplarını, hata ve noksanlarını açıklayan ve bu yüzden Allah-u Teala'nın azabına ve gazabına uğrayacak olan o ahlaksızlar yok mu? İşte onlar dünya hayatında diledikleri gibi yaşamak ve gönüllerince eğlenmek için mal ve para toplarlar. Bu mal ve para onların isyan ve günah yüklerini artırır. Kötülüklerini ve fenalıklarını çoğaltır. Onlar bu topladıkları mal ve parayı ilelebet kendilerinin olacak, sonuna kadar kendilerinde kalacak sanırlar. Onun içinde gizli ve kuytu köşelerde oturup mallarını ve paralarını saymakla avunur ve çoğaldıkça bununla övünürler. Kafacıklarında yalnız isyan ve nisyan, kötülük ve tuğyan bulunduğu cihetle topladıkları o mal ve parayı Allah-u Teala'nın yolunda harcamayı hiç düşünmezler. O paralardan bir kısmıyla açları doyurmayı, muhtaçları kayırmayı, öksüzleri ve yetimleri sevindirmeyi akıllarına bile getirmezler. Zaten onlar yardım için değil, halka eziyet için mal ve para toplamışlardır. O mal ve paralarına güvenerek herkesi hor hakir görürler. Kendilerini çok akıllı sanırlar. Onlar da benim kadar akıllı ve bilgili olsalardı, 3 kuruş sahibi olurlardı. Nevinden bir yukarıdan bakışla herkesi ve hele parası olmayanları hor ve hakir görürler. Bu mal ve paranın kendilerine eğreti ve emanet olarak verilmiş olduğunu ise hesap etmeyerek bunların kıyamete kadar kendi ellerinde kalacağını ve yalnız kendilerinin olacağını sanırlar ve elbette çok aldanırlar. Evet, o mal ve paranın kıyamete kadar kendilerine kalacağını hesap ederler. Kendilerinin onun bekçisi olduğunu akıl etmezler. Üstelik bu gibi gafiller bu mal ve paranın kendilerini de dünyada

baki ve ebedi kılacağı, ölümün pençesinden kurtaracağı, bütün arzularına ve emellerine ulaştıracağı kanısındadırlar. Oysa bilmezler ki mal ve mülk, para ve kıymetli eşya hiç kimseyi ölümün pençesinden ve Azrail aleyhisselamın harbesinden kurtaramamıştır. Onun için bunlar gibi fazilet ve şerefi, namus ve haysiyeti para ve mallarının çokluğunda arayandan daha gafil, daha şaşkın ve daha sapık kimse düşünülebilir mi? Kıymeti dinleyenler, insanın şeref ve izzeti, gerçek kadro kıymeti ancak ve yalnız Allah-u Teala'ya sadakat ve samimiyetle, imanı sayesinde hasıl olan marifetullah ve yine bu sayede kazanacağı rızaullah, Allah rızası iledir. Mal ve para çokluğu güzellik, yakışıklılık ile değildir. Ne var ki hümeze ve lümeze sıfatlarıyla sıfatlanan bu zavallılar, insan suretinde bu hayvanlar, bankalara, kasalara, keselere, çömleklere doldurdukları altın, gümüş, şeref ve haysiyet sahibi olabilecekleri vehmine kapılırlar ve gizli gizli oturup durmadan, yorulmadan paracıklarını sayar dururlar. Bunlara göre her şeyi para ile satın almak, her dilediğine para karşılığı sahip olmak mümkündür. Bilmezler ve düşünmezler ki asıl şeref ve haysiyet Allah-u Teala'ya kullukta, alçak gönüllükte, eli açıklıkta, ilimde, hilmde, takvada, insanlığa ve insanlara hayırlı ve yararlı olmaktadır. Onlar bilmez ve düşünmezler ki şeref ve fazilet, izzet ve haysiyet yalnız para ve malla olsaydı, hazinelerinin anahtarlarını 40 deve taşıyan Karun yere batmazdı. Firavun lanetle, Şeddat ve Nemrut nefretle anılmazdı. Evet, eğer her şey mal ve mülkle olsaydı, Hazreti İsa aleyhisselam göğe çıkamazdı. Zira dünya malı olarak hiçbir şeye malik, sahip değildi. Görülüyor ki Hazreti İsa aleyhisselamın dünya malı olarak hiçbir şeye malik olmaması, yani fakirliği onun semaya urucuna ve Karun'dan da malının ve parasının çokluğu, yani zenginliği onun yerin dibine batmasına engel olamadı. Kıymeti dinleyenler, ne var ki insan suretinde görünen bu gibi mahlukatın akıl ve idrakleri de kıt ve kısır olduğundan, hatta ekseriye hiç bulunmadığından, gözleri projektör gibi etrafı tarar ve herkeste bir ayıp ararlar. Herkeste bir kusur ve noksan bulurlar. Oysa kendileri gırtlaklarına kadar ayıplar deryasına batmışlardır. Kusur ve noksan, isyan ve nisyan bataklıklarına dalmışlardır. Günah ve masiyet hamuleleri o kadar azim ve cesimdir ki, bu ağır yük altında beli bükülmekte, dizleri titremektedir. Ama yine de başkalarına bakarlar ve bir türlü kendilerini göremezler. Zira görevi görmek olduğu halde göz bile kendisini göremez. Bu gerçeği bilseler, kendilerinin binbir günahına karşılık başkalarının bir günahını görmekten vazgeçerlerdi. Öyle ya, bir insan karşısındakinin olsa olsa bir veya birkaç, haydi bilemediniz, 5-10 kusurunu ve noksanını görebilir. Halbuki kendisinin bütün kötülüklerine vakıftır kişi. Özellikle senin ve benim ayıp, kusur ve noksan gibi gördüğümüz şeyler aslında ayıp, kusur veya noksan da olmayabilir. İnsan yanılmaz mı? Bu takdirde karşımızdakine nispet ettiğimiz ayıp, kusur veya noksan bize raci olur ve üstelik iftiracı durumuna da düşeriz. Mesela bir komşunu o güne kadar yanında görmediğin bir hanımla gördüğünü farz edelim. Bunu hemen kötüye yorar ve etrafa dostu olduğunu yayarsan, hem büyük bir günaha girmiş hem de o komşuna iftira etmiş olursun. Zira olabilir ki beraberinde gördüğün hanım taşrada evlenmiş ve yerleşmiş öz kız kardeşidir veya abisini ziyarete gelmiştir. Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Sözün kısası, bu gibi çirkin hal ve davranışlardan son derece sakınmak gerektir. Bir mümin kardeşine iftira etmek, hacalet ve rezaletiyle Hakk'ın huzuruna nasıl varacağımızı iyi düşünmek lazımdır. Başkalarında ayıpladığın bir hareket eğer sende de varsa, bir körün diğer bir körü ayıplaması gibi bir çelişkiye düşmüş olmaz mısın? Hani bir hikaye vardır, biraz kabacadır ama oldukça ibret vericidir. Koyunlarla keçiler bir su kenarında otluyorlarmış. Bir ara koyunlar suyun öteki tarafına geçmek istemişler ve biraz geri giderek sıçramışlar. Bu sıçrayış
sırasında da kuyrukları kalkmış ve edep yerleri görünmüş. Bunları seyreden keçiler de kahkahayı basmışlar. Aman ne ayıp, koyunların bazı yerleri açıldı diye onları ayıplamış ve kınamışlar. Oysa herkesin bildiği gibi keçilerinin kuyruklarının daima dik durur ve edep yerleri de her zaman görünür. Evet, keçiler gibi olmayalım. Kendi ayıplarımız meydandayken başkalarının 40 yılda bir meydana çıkan ayıplarıyla uğraşmayalım. Kamil insan kendi ayıbını bilen ve başkalarının ayıplarını görmeyendir. Gördüğü ayıbı da elinden geldiği kadar örtendir. Dedikodudan, gammazlıktan, kötü sözlerden, kötü düşüncelerden, şunu bunu çekiştirmekten, rastgele herkesi kınamaktan, ulu orta herkesle alay etmekten, başkalarını hor, hakir görmekten, dudak bükmekten, kaş göz eğmekten, elinle ve dilinle insanlara zarar vermekten vazgeçelim. Bu kötü huylardan biri veya birkaçı bizde varsa tövbe edelim. Kalbimizi ve kalıbımızı bütün kötülüklerden, pisliklerden, insana ve hele Müslümanlara asla yakışmayan bütün fiil ve hareketlerden arındıralım ve paklayalım. Kıymetli dinleyenler, malı, mülkü, parayı, altını, gümüşü istif edip gizli gizli onları sayan, zenginliğine ve parasına güvenerek bu eğreti ve emanet dünya malına böbürlenerek insanları eliyle ve diliyle inciten, herkesi çekiştiren, birisinde bir kusur, hata veya ayıp görünce kendi hata, kusur ve ayıplarını unutarak onu herkesin önünde açıklayan, insanların şeref ve haysiyetleriyle oynayan, hasmından öç almak için onu toplum içinde utandıran ve bütün bunları yaparken vicdanı hiç sızlamayan kimseden daha adi, daha bayağı, daha alçak bir insan düşünülebilir mi? Ey gafiller, ey dünya malı ile gözleri dönmüş muhterisler! Bu sözlerimi can kulağıyla dinleyiniz. Bir gün bütün bu yaptıklarınıza çok pişman olacak, saçınızı sakalınızı yolacak, o kötü ve çirkin fiil ve hareketlerinizin cezasını er geç bulacaksınız. Uyanın, gözünüzü dört açın, kulaklarınızdan gaflet pamuğunu çıkarın ve şunu asla unutmayın. Bir kimse başka bir kimsenin hata, noksan, kusur ve günahını halk arasında açıklar, onu kimsenin yüzüne bakamayacak şekilde utandırır ve hor hakir görürse, gösterirse, arz Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerine şöyle niyazda bulunur: Ya Rab, sen alemlerin Rabbi iken ve kullarının zat-ı uluhiyetine karşı işledikleri isyan ve günahları hakkıyla ve layıkıyla bilirken, o kulunun isyan ve günahlarını yüzüne vurmuyor, settar sıfatınla örtüyorsun. Oysa şu asi ve günahkar kulun malına ve mevkiine güvenerek din kardeşinin yaptığı suçu yüzüne vurmaktan, onu insanlar arasında utandırmaktan çekinmiyor. Müsaade buyur şu zalimi malıyla, mülküyle, kasasıyla, masasıyla yutayım. Rabbül Alemin şöyle buyurur: Ey arz, acele etme. Kulumun işlediği ve benim de bildiğim halde açıklamadığım o günahını onun yüzüne karşı söyleyen, o kulu diğer kullarım arasında mahcup ve perişan eden, kimsenin yüzüne bakamayacak hale getiren o zalim kulun bütün suçları, günahlarını ve isyanlarını, bütün kötülüklerini ben de kıyamet günü mahşer halkının gözleri önünde nebiler ve veliler arasında yüzüne vuracağım. Onu orada rezil ve perişan edeceğim ve herkesin gözü önünde sürükleye sürükleye cehenneme attıracağım. Bilmem anlatabildim mi? Fani ve gelip geçici dünya malına güvenen, malının ve parasının kendisini ölümden kurtaracağını zanneden veya dünyada olduğu gibi para kuvvetiyle her istediğini elde edebileceği, her bela ve musibetten kurtulacağını vehmeden ve bu sebeple de topladığı mal ve para ile övünen ve böbürlenen, herkesi kendisinden aşağı farz eden, insanlara eziyet ve zulmeden asiler ve zalimler iyi bilmelidirler ki cehennem Hutame denilen en korkunç, en yakıcı ve azabı en bol olan yerinde bu alçaklıklarının cezasını çekeceklerdir. Kıymetli dinleyenler, bu imtihan yeri olan bu fani dünya hayatında
kendilerine emanet olarak verilen malları, mülkleri, paraları yakın bir gelecekte ellerinden alınacaktır. Pek güvendikleri makamları, rütbeleri, yetkileri birer birer ellerinden çıkacaktır. Hiçbir kuvvet ve kudret, şevket ve satvetleri kalmayacaktır. Gururla kasılan mağrur başlar öne düşecek, kibirle havaya kalkan burunlar yere sürtecek. Herkese hışımla bakan gözlerin nuru sönecek. Yumruk gibi sıkılan eller acz içinde yanlarına inecek. Salına salına etrafa dehşet saçan o iri gövde kokuşmaya mahkum bir leş haline dönecektir. Ömür boyu halka zulmeden, herkesi hor hakir gören, eliyle ve diliyle halka zarar veren o zalimler, tepelerine toplanan saçlarından yakalanarak sürüklene sürüklene yaptıklarının cezasını çekmek üzere cehennemin Hutame denilen o korkunç derekesine atılacaktır. Vay onların hallerine! Yazıklar olsun onların ömürlerine, azap olsun böylelerine. Yok yok, iş öyle değil. O gafil öyle zannetmesin ki yaptıkları ve ettikleri yanına kâr kalmayacaktır. Hayır, o gafil Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu, oradaki azap ve ızdırabın şiddetini bilir misin? Elbette bilmezsin. Zira onu ben Azimüşşan'dan gayri kim bilebilir? Evet, bu kötü hareketlerde bulunanlar o korkunç yere atılacakları ve cezalarını orada çekeceklerini bilmeliler. O öyle bir ateştir ki o ateş yürekleri sarıp yakar. Bunlar başıboş yanmayacaklardır. Bu zalimler ve hainler direklere bağlı oldukları halde yanacaklardır. Hutame'nin ateşi onları dört yanlarından kaplayacaktır. Yine direklere bağlı oldukları halde en şiddetli azaba uğrayacaklardır. Oraya Hutame denilmesinin sebebini de öğrenmek ister misiniz? Oraya atılanlar Hatim ve Kesir olunacaklardır. Hatim ve Kesir demek yıkmak ve kırmak demektir. Hümeze ve Lümeze sıfatı ile sıfatlananlar, yani herkesle alay edenler, kaşları ve gözleriyle İnsanlarla eğlenenler, herkesi hor ve hakir görenler, arkalarından çekiştirenler, ayıplarını ve kusurlarını yüzlerine vuranlar, insanların şeref ve haysiyetleriyle oynayanlar, başkalarının nazarında küçük düşürenler, insanları inciten ve kıranlar, bu kırıcı ve yıkıcı yerde, yani Hutame'de cezalarını görecek ve azap çekeceklerdir. İnsanları inciten ve kıranların da mana ve medlul bakımından olduğu kadar fiilen ve hükmen Hutame'de cezalandırılmaları da elbette muvafık olacaktır. Zira Allah Azimüşşan adildir. İnsanın ırz ve namusu mana bakımından bir sırça saraya benzer. O sırça sarayın elle veya dille yıkılması, harap olması halinde tamiri asla kabil değildir. Bunu böylece bilmek gerekir. Sonra kişi ırz ve namusunu yıkan kimseyi her gördüğünde yıkılan ve yaralanan gönül tekrar kanamaya başlar. Ve o zulme uğrayanın kalbinde manevi bir ateş peyda olur. Bu manevi ateşin şiddeti her gün biraz daha artar, harareti çoğalır, bunu da unutmamak gerekir. Kıymeti dinleyenler, kamil Müslüman ona derler ki, o kimse elinden ve dilinden bütün Müslüman kardeşlerinin emin olduğu kimsedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, Müslim o kimseye denir ki onun elinden ve dilinden Müslümanlar salim ve emin olurlar buyurmuşlardır. Hak rızasına varan doğru yol, işte bu hadis-i şerifte işaret buyrulan hak ve hakikat yoldur. Bir kalp kırmak ve yıkmak, mana bakımından bin Kabe'yi kırmak ve yıkmaktan daha kötüdür. Zira Kabe-i Muazzama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir bina, müminin kalbi ise nazargah ilahidir buyurulmuştur. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Maun suresindeki ayet-i cellelerin açıklamalarına, tefsirini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, verdiğimiz kısa aradan sonra Maun suresinin ayet-i kerimelerinin meali ve tefsiriyle ilgili alakalı elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Hütama denilen azap, Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin yaratıp yaktığı ve insanlarla alay eden, eğlenen, herkesin ırz ve namusu ile oynayan, ahlaksız günahkarlar için hazırladığı bir azap yeridir. Allahu Teala Hutame'yi Zülkahar gazab-ı ilahisiyle yaratmış ve yakmıştır. O korkunç ateşi Allahu Teala'dan gayrı hiç kimse söndürmeye kadir olamaz. Buna hiç kimsenin gücü yetmez. Kudret elinin yaktığını hangi mahluk söndürebilir? Bu korkunç ateş öyle bir ateştir ki azabı gayet şiddetli, elem ve ızdırabı pek şiddetlidir. Evet, bunları göz önüne getir, cesaretin varsa elini mesela bir kibrit alevine değdir. Yanmaya ne kadar tahammül edebiliyorsan o kadar günah işle. Gafletten uyan kardeşim buyuruluyor. Gaflet zamanı değil, ömürler gelip geçiyor. İnsan yaşlandıkça akla karayı seçiyor. Yanıp yakınmanın sırası değil, akıllı ona derler ki, kendi nefsinden nefsi için, dünyasından ahireti için, gençliğinde ihtiyarlığı için, sağ ve sıhhatteyken hastalığı için, hayattayken ölümü için, boş vakitlerinde dünya ve ahireti için çalışır, çabalar, hazırlanır ve tedarik görür. Uzun, çok uzun bir sefere çıkacağız. Hiçbir hazırlığımız, hiçbir tedarikimiz olmasın mı? Yanımızda azığımız bulunmasın mı? Allahu Teala'nın asla sevmediği, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yerdiği ve iğrendiği, bütün nebilerin ve velilerin yüz çevirdiği kötülüklerden, kötü ve çirkin huylardan, günahlardan, isyanlardan, hata ve nisyanlardan kaçınalım. Hutame'nin azabından sakınalım ve korkalım. Tevbe ve istiğfar edelim. Salih ameller işleyelim. Rabbimizin emrettiği gibi halis ve muhlis bir kul, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilediği ve özendiği gibi saf ve temiz bir ümmet olalım. İnsan olalım. Gerçek Müslüman olalım. Rahat ve huzur bulalım. Cennet ve cemale kavuşalım. Fahri Kainat aleyhi ve alihi Ekmetül Tahiyyat Efendimiz bizleri bu doğru yolda, hak ve hakikat yoluna, saadet ve selamet yoluna tergip ve teşvik kastıyla şöyle irşat buyurmuşlardır. Cehennem ateşi gayet şiddetli ve dehşet vericidir. Fakat insanoğluna verilen şehavet, yani şiddetli arzu, istek ve meyil, bu korkunç azabı hafif gösterir ve küçümsetir. Onu dünya heves ve arzularına, nefsinin istek ve temayüllerine tabi kılar. Dünya heves ve arzularına, nefsinin istek ve temayüllerine uyanlar da önünde sonunda o korkunç azaba düçar olurlar. Çünkü bunlar insana çekeceği azabı, göreceği ızdırabı unutturur ve onu daima avuturlar. Buna bir misal verelim. Ev halkına zarar veren bir fareyi yakalayabilmek için bir kapan kurulur ve o kapana mesela peynir ya da vesaire bir şey koyulur. O güne kadar gizli veya açık, evin içinde dışında uygun ne bulduysa yalayıp yutan ve her gününü gün eden fare, o peynirin ya da bir pastırmanın kokusuna kapılır, kapana yaklaşır ve bir dilim pastırmanın iştah verici güzelliğiyle o demir parçasının üzerinde bulunduğunu görür, ama tamahını çeken o pastırma dilimini gördüğü gibi biraz sonra üzerine kapanacak ve kendisini kıskaçları arasında sıkıştıracak, öldürecek kapanı göremez. Çünkü o anda gözü pastırmadan gayri bir şey görmemektedir. İşte o hırsla kapana yaklaşır ve tam pastırma dilimine pençe atacağı sırada da o korkunç kıskacın dişleri arasında sıkışır ve kalır. Durumu olanca açıklığıyla anlatabilmek için böyle bir örnek vermek zorunda kaldığımızdan sizlerden özür diliyoruz. Fakat gerçek maalesef budur. İnsanlar da ekseriye tıpkı o fare gibi çok küçük hırs ve menfaatleri uğruna birçok şey feda ederler. Çok basit bir menfaat sağlamak için adam öldüren zavallının bu hırslı ve tamahkar fareden ne farkı vardır?
Eğer yakalanacağını ve her şeyi itiraf etmek zorunda kalacağını, muhakeme olunacağını ve adaletin pençesinde cezasını bulacağını peşinen düşünebilse, o katil suçunu işleyebilir mi? Eline geçeceğini umduğu küçücük menfaat hayatını feda etmesine değer mi? Ne yazık ki birçok insanlar da bir dilim pastırmaya post veren fare gibi yalnız ellerine geçecek ufacık bir menfaati görürler. O farenin kapanı görmediği gibi onlar da hapishaneyi ve idam sehpasını göremezler. Kıymetli dinleyenler, işte dünya hırs ve arzuları da aynen böyledir. İnsanoğlu bir dilim pastırma kadar bile hükmü olmayan dünya hırs ve emellerine kendisini kaptırdı mıydı? Artık gözü ne ahiret, ne cennet, ne cehennem, ne hesap, ne azap, hiçbir şey görmez. Arada bir hatırlasa bile küçümser. Oysa günün birinde o küçümsediği azap ve ızdıraba mahkum olunca aklı başına gelir ama ne fayda. Bu meselenin daha da önemli bir yönü vardır ki, insan nefsinin çektiği ve şehvetinin olanca baskısıyla arzu ettiği şeyin hayaline kapılınca, nasıl ki kendisini bekleyen ebedi azabı göremez veya bu azabı küçümserse, cennet nimetleri de nefsin arzularına aykırı olarak nefse ağır gelen şeylerle örtülmüştür. Nasıl ki nefsinin arzuları bir hayalden başka bir şey değilse, nefsinin arzu etmedikleri, nefsine ağır gelen şeyler de ona bir hayal gibi gelir. Mesela abdest, namaz, oruç, zekat, hac, cihat gibi hayırlı ve faydalı amelleri işlemekten nefis pek hoşlanmaz ve bunlar nefse ağır gelir. İşte bu ağır gelmek de cennet nimetlerine örtü olur. Oysa nefse ağır gelen bütün bu ibadet ve ameller insanı cennet nimetlerine ulaştırırlar. Onun için nefse ağır gelen ve insanın gerçeği görmesine perde olan bu örtünün altındaki cennet nimetlerini sezenler mutlaka cennete girerler. Nitekim dünya arzu ve isteklerinin altındaki azabı fark edenler de o azaptan korunur ve kurtulurlar. Bunun zıddı olarak nefsinin ve şehvetinin baskısı kendisine mutlak ve muhakkak olan cehennemi ve azabı görmesine engel olmuşsa, o kimse mutlaka cehenneme girer ve azap görür. Her kim nefse ağır gelen ibadetlerin altındaki nimetleri sezemezse cennetten mahrum kalır. Bunun içindir ki cennete girenler cennete bakmaz, ancak Mevla'nın rahmetini görürler. Allah-u Azimüşşan cenneti yarattığı zaman Cebrail aleyhisselama, "Ya Cibril, git cennetimi gör," buyurdu. Cebrail aleyhisselam cennete vardı, huri ve gılmanını, sarayını, cennet derecelerini, altın, gümüş, yakut, mercan, inci, zümrüt vesaire gibi kıymetli maden ve taşlarla süslenmiş kaşanelerini gördü. Ne tarafa baktıysa hayran oldu. Fakat cennetin etrafı çit gibi, dikenli tel gibi çepeçevre bu mania ile çevrilmişti. Dikkat edince bunların namaz, oruç, hac, zekat, cihat, sadaka, yardım, nefs mücadelesi, günahlardan kaçınma, musibetlere, imana ve ibadete sabır olduğunu anladı. Kendi kendisine "aşk olsun bu manialara aşarak cennete girebilenlere," diye söylendi. Bu sırada yine hitab-ı izzet şeref sadir oldu. "Ya Cebrail, var git narımı, cehennemi de gör," buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu defa da cehenneme vardı. Cehennem derekelerini, orada bulunan o iri akrepleri, hurma ağacının gövdesi kalınlığındaki yılanları, ateşten zincir bukağları, kelepçeleri, tabutları, çengelleri gördü ve ürperdi. Korku ve dehşetle etrafına bakınırken, cehennemin etrafında da çepeçevre bazı ökseler, tuzaklar bulunduğunu fark etti. Dikkatle bakınca bunların da şehvet, servet, kadın, para, içki, kumar, katil, zulüm, kibir, ucub vesaire gibi nefse müteallik arzu ve istekler olduğunu sezdi ve yine kendi kendine kendisini bu tuzaklardan, bu ökselerden koruyup kurtarabilene aşk olsun dedi. Fahri alem ve mefhar-ı beni Adem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazratı ile bir yere giderlerken yol kenarına atılmış bir
oğlak leşini göstererek "Hanginiz bu oğlak leşini bir dirheme almak ister?" diye sordular. Mahiyet-i seniyyelerinde bulunan zevat-ı zevil ihtiram, "Ya Resulallah, bedava verseler bile almayız" cevabını verince hidayet siracı, basiret nuru ve mürüvvet sahibi Efendimiz saadetle şöyle buyurdular: "Allah-u Teala'ya kasem ederim ki bu dünya hakikatte bu gördüğünüz leşten, bu cifeden daha değersiz, daha bayağıdır. Ahiretleriyle ilgili ibadet ve amelleri terk ederek dünyaya tapanlar hiç ölmeyecekmiş gibi büyük bir hırs ve tamahla mal ve para biriktirmeye çalışanlar, güzel ve süslü elbiseler giyinmek, iyi yemek ve içmek, zevk ve sefa sürmekle ömür geçirenler helak oldular." Kıymetli dinleyenler, evet, dünya demek üzerinde yaşadığımız küre değildir. Seni Rabbinden ve Rabbine ibadetten alıkoyan her şey dünyadır. Sen Allah-u Teala'nın emri olan zekatını ve sadakını ver, yardıma muhtaç olanları gör, gözet, insanlara ve insanlığa hayırlı ve yararlı eserler yap ve yaptır da, dilersen en pahalı, en süslü elbiseyi giy. Sen ölümü ve ahireti unutma. Bir gün dünya hayatında yaptıklarının hesabını Rabbine vereceğini hatırında tut ve ona göre hareket et de canın ne isterse ondan, helalinden ye. Yoksa dünyayı yalnız mal ve para toplamak, süslü ve pahalı elbiseler giyinmek, herkesin yemediği şeyleri yemek sanıyorsan, iyi bil ki nefsinin arzularına uyup aldanıyorsun ve helak oluyorsun. Evet, helalden ye ve yedir. Gardırobuna kat kat elbiseleri sıralayıp hapsetme, çıplakları giydir. Namus ve haysiyetinle alın teri dökerek çalış ve kazan. Muhtaç olanları da çalıştır ve kazandır. Bencil olma, yalnız kendini, nefsini, çoluk çocuğunu düşünme. Kendin için iyi ve güzel gördüğün şeyleri mümin kardeşin için de iste. Sözün kısası, sakın, sakın dünyan için ahiretini terk ve ihmal etme. Allah'ını unutma Celle Celaluhu. Ölümünü hatırından çıkarma. Er geç kabre gireceğini, azap göreceğini, sonra dirilip hesap vereceğini daima göz önünde bulundur. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı yine cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
2: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

cennete çeviren gün. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Sesimizi şu an kimler, nerelerden duyuyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Kardeşlerim, çocukluğumuzdan beri mutlaka biliyoruz duayı. Hatta bazı duaları ezbere de biliyoruz, değil mi? Dua, Rabbimize yönelmek ve ondan bir şeyler istemektir. Buna dilek de denilebilir. Ve ondan başkasından kesinlikle bir şey istenmez. Daha doğrusu bir dilekte bulunulamaz. Bizim isteklerimize zaten ondan başkası da cevap veremez. Her şeyi gören, işiten, her şeye gücü yeten yalnızca O'dur Celle Celaluhu. Evet, ihtiyaç sahibiyiz, ihtiyaçları giderenden bir şeyler istiyoruz. Ama bununla bitmiyor. Dua aynı zamanda da bir ibadettir. Evet, Allah Teala, bana dua edin, kabul edeyim buyuruyor Mü'min suresinde. Kardeşlerim, Efendimizin zaman zaman yaptığı dualarda birçoğumuz tarafından biliniyor. Geçmiş peygamberlerden, Allah hepsinden razı olsun, yine onların yaptıkları dualar ve bunların kabul edildiği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılarıyla zaman zaman bize bildirilmiş. Tüm bu gerçeklere rağmen bazı kimseler, efendim duanın insan hayatı üzerinde hiçbir etkisi yoktur demeleri nasıl bir cürettir? Şöyle diyorlar mesela, Allah Teala kainatta olacak bitecek her şeyi ve insanın hayatı boyunca nelerle karşılaşacağını, hangi badireler başına gelecek, neleri başaracak, neleri başaramayacak, bunların hepsi ezelde takdir edilmiş. Zaten zamanı gelince de bunlar Allah'ın takdirine uygun bir şekilde sırasıyla meydana gelecek. Yani duaya ne gerek var? Zaten ezelde takdir edilmemiş olayların dünyada meydana gelmesi de imkansız ise dua neyi değiştirecek ki? Kardeşlerim, biliyorsunuz ki her birimizde bir irade var. Bu küçük de olsa, zaten adına cüz'i deniyor, bir irade var. Külli irade var, cüz'i irade var. Biz yağmurları yağdıramayız. Bir insanın ölümünü durduramayız. Gece ve gündüzü tersine çeviremeyiz vesaire vesaire. Bizim irademizde olmayan şeyler vardır. Bir de bize bağlı olan şeyler vardır. Mesela şu an ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz değil mi? Benim hangi kelimeleri söyleyeceğim veya sizin beni dinlemekten vazgeçip devam etme tercihiniz var mıdır? Vardır. Olay bundan ibarettir. Şimdi hadis-i şerifte buyruluyor. Lütfen burayı dikkatle takip edin. Allah kaderleri, yani kainatta olup bitecek olayları insanları yaratmadan şu kadar ve şu kadar zaman önce takdir etmiş, olacak şeyler de

yazma işi bitmiş ve kalem kurumuştur buyruluyor. Şimdi buna kimsenin itirazı yok ama burada bir yanlış anlaşılma var. Bu hadis-i şerifleri yanlış yorumluyorlar ve öyle ileriye gidiyorlar ki insanların kendilerine özgü bir iradeye sahip olmadıklarını, bütün işlerinin Allah tarafından zorlayıcı bir şekilde meydana geldiğini söylüyorlar. Bunlar kelamda cebriye diye anılan gruplar. Yani kulun bir günahı, hatası yok. İçki içiyorsa kaderinde var, kumar oynuyorsa kaderinde var, zina ediyorsa kaderinde var. Çünkü kaderde böyle yazılmış, bunu geri getiremeyecek, yani aradan sıyrılabilecek. Kul yaptığı işleri kendi iradesiyle yapmıyor. Yani birini öldürdü, katliam yaptı, bunların düşüncesine göre haşa Allah'ın sadece istemesiyle oluyor. Tam tersini düşünelim, o zaman kul bir iyilik yaptıysa da buna mecbur olduğu için yapmış. Kötülük yaptıysa da ona mecbur olduğu için yapmış. Yani cennet, cehenneme de geniş manada düşündüğünüz zaman bir gerek olmuyor, imtihana da gerek olmuyor. Haşa sümme haşa, Allah Teala kendisi her şeyi yazıyor ve kullarına oynatıyor gibi bir durum söz konusu. Bu çok yanlış bir düşünce. Kader bir işi yapmaya bizi zorlamaz. O takdirde zaten sorumluluğun bir anlamı kalmaz, doğru mu? Bizi yaratan Rabbimiz bize akıllı verdi. Niye o zaman aklımız var? Niye irademiz var? Niye bize güç verdi? Neden herkes aynı şekilde giyinmiyor? Neden herkes belli günahları işlemiyor? Demek ki herkesin bir seçim hakkı var. Dünyada neden sadece kötüler yok veya neden sadece iyiler yok? Bir seçim hakkımız var. İnsan aklıyla, iradesiyle iyi olanı seçer, kötü olandan sakınmaya çalışır. Sakınmazsa da kendi keyfi bilir. Bir insanın bu iyiyi seçme ve kötüden sakınma gücüne cüz'i irade deniyor zaten. Bunu kullandığımızda da iyi, kötü, yararlı, zararlı neler var, hangi yoldan gideceğiz? Biz daha karar vermeden önce Rabbimiz Celle Celaluhu biliyor ezelde. Bizi yaratmadan önce de biliyor. İşte buna göre takdir ediliyor. Anlamadıkları nokta bu. Yoksa bizi herhangi bir işi yapmaya Rabbimiz zorlamıyor. Kısaca kader bu. Zaten çok ayrıntılarını da girilecek bir mevzu değil, gereği de yok. Şimdi nereden geldik buraya? Duaya geri dönelim. Kardeş, insanın dua edeceği ezelde bilinen bir şey ise o dua zaten yapılacak. Eğer ezelde Allah Teala o kulun dua etmeyeceğini biliyorsa, ki biliyor, zaten bu duada yapılmayacak. Yani ezelde duaya bağlı olarak takdir edilen işlerin de herhalde dua şartıyla olacağının bilinmiş olması gerekir. Bir örnek verelim. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh diyor ki, biri Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Allah'ın Resulü, cennetlikler cehennemliklerden Allah'ın takdiriyle bilinir mi? Bu soru üzerine evet bilinir buyurdular. Adam, cennetlik ve cehennemlikler ezelde belliyse insanlar neden hayır işlesin ve ibadet yapsınlar? Yani tam konuştuğumuz gibi. Nasıl olsa cennetlik mi cehennemlik mi oldukları ezelde biliniyor. Neden o zaman ibadet yapsınlar deyince şöyle buyurdular. Herkes niçin yaratılmışsa onu yapar. Kendisi için ezelde ne mukadder ve müyesser kılınmışsa onu işler buyurdu. Şimdi İmran soruyor. İnsanların cennetlik veya cehennemlik olmaları madem ki Allah'ın ezeldeki takdiriyledir, o halde insanların ibadetlerinin, hayır ve dualarının bunda etkisi ne olabilir? Nasıl olsa onun cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu ezelde takdir edilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şu cevabı veriyor. Kulun görevi niçin yaratılmışsa onun gereğini yapmak ve yaratanının kendisini yükümlü tuttuğu kulluk görevini son nefese kadar devam ettirebilmek. Cennetlik kişinin belirtisi
sapıklığa düşmeden ömrünün sonuna kadar doğru yolda yürüyerek cennete ermesi şeklinde açıklanır. Cehennemlik kişinin alameti yani özelliği de hayatının sonuna kadar sapıklığa düşmüş olması ki bu da bu sapıklığıyla cehennemi boylamış olmasıdır. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Şimdi aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Bir insan cennetlik veya cehennemlik olması Allah'ın takdiriyle daha henüz doğmamışken annesinin karnındayken bu suretle damgalanmasının eseri olduğuna göre bu durum o kişinin serbest bir şekilde istediği tercihte bulunmasına engel değil midir? Hayır, değildir. Neden? Çünkü bu takdir Allah'ın ilim ve iradesinin eseridir. Senin benim bilmem gibi bir şey değildir bu. Yani Rabbimiz bir kişinin dünyaya geldikten, ergenlik çağına erdikten sonra son nefesine kadar nasıl yaşayacağını, iradesini hangi yönde kullanacağını ve sonunda cennetlik ve cehennemlik mi olacağını ezelde bilir. Rab olması Celle Celaluhu zaten bunu gerektirir. Bilmeyen sadece bizleriz. Ve böyle bir bilgisi olduğu için Rabbimizin bu takdir o kişinin serbest hareket etmesine engel değildir. Yani duanın önemi anlayabildiğimizden daha fazladır vesselam. Duayı kimler eder, kimler elini açar? Zaten duanın kabulüne bir işaret olarak bu görülmez mi? Eğer ellerini açıyor, samimi bir şekilde tövbe ediyor veya Allah Teala'dan bir şey istiyorsan, zaten seni duyan, bilen, o ellerini açacağını sen daha olmadan önce fark eden var Celle Celaluhu. Duanın kabulünü engelleyenler var mı? Var maalesef. 1. Duayı en çok etkileyen husus kazancımız. Yani helal lokma mı boğazımızdan geçiyor veya sorumlu olduklarımızın boğazından yoksa Allah korusun haram lokma mı? İlk olarak kazancımız kardeşlerim. Yine acaba niye duam kabul olmuyor diyen birine şöyle cevap buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse hac gibi uzun yolculuğa çıkar, saçları dağılmış, toz toprak içinde kalmış bir halde ellerini semaya kaldırarak "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haramla beslenmiş. Böylesinin duası nasıl kabul edilir? Allah muhafaza biz de şu an aynısını düşünüyorsak, dua ediyorum kabul olmuyor, bir iç sıkıntısı yaşıyorum, huzurum yok. Acaba kazancımızda bir problem olabilir mi? Maalesef domuz eti yememek için belki canımızı ortaya koyduğumuz bir zamandayız. Ama faizin veya helal mi haram mı belli olmadan kazanılan şeylerin boşa geçen bir ömrün bizi korkutmadığı bir akıl tutulmasını yaşıyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh bir gün soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'a dua et de beni duası kabul olanlardan kılsın deyince şu cevabı buyuruyor. Ey Sa'd, yiyeceğini helal olanlardan seç. Duan kabul olur. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kul haram lokma yediği zaman 40 gün duası kabul olmaz. Haramla beslenen vücut ateşi hak eder buyurdu. Birinci maddemiz kazancımıza dikkat edeceğiz Allah muhafaza. İkincisi dua için hangi vakitler olabilir? Ramazan-ı Şerif, seher vakitleri, cuma vakti, arefe günü, bayram öncesinde, yağmur yağarken gibi. Evet seher vakti en çok bilineni. Allah Teala geceleri dua, ibadet ve tevbe ile meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övüyor. Yine hadislerde gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duanın ne kadar değerli olduğu aktarılmış. Hatta bir hadiste şöyle buyruluyor, Müslim'de geçer,
gecede duanın kabul olacağı bir saat vardı ki herhangi bir Müslüman ona rastlar da dünya ve ahirete dair Allah'tan hayır dilerse muhakkak Allah dilediğini yerine getirir. Bu saat her gecede vardır buyruluyor. Şimdi bu saat hangi saat? Aynı Kadir Gecesi son 10 günlerde teklerde aranacak acaba hangisi? Veya Allah Teala'nın en sevdiği amel veya sevap bakımından çok olan ibadet hangisi veya hayır hasenat hangisi? Bazı şeyler gizlenmiştir. Çünkü bizim yapımızda da bu var. Bakın cennet cehennemi bildiğimiz halde bu kadar günahları işliyoruz. Öleceğimizi bildiğimiz halde bu kadar günah ve hatalar içindeyiz. Bir de duanın kabul olduğu o dakika ve saniye daha önce bize verilmiş olsa diğer vakitler yeter. Nasıl olsa o vakitte kalkar bir duamı ederim deriz. Ama zaten buna da imtihan denmez. Dolayısıyla kardeşlerim gece vakti. Geceden sabah namazına yakın o vakit. Ve cuma vakti demiştik. O cuma vakti. Tam cuma namazına durulmazdan önceki o yarım saat, bir saatlik ara. Ne yapabiliriz? Bazı geceler imkan ölçüsünde boş şeylerle ilgilenmeden o saati yakalamaya çalışırız. Veya cuma vakti telefonla ilgilenmeden, sağa sola bakmadan o yarım saat, bir saatlik arada kendimizi zorlar, günahlarımızı düşünür, tevbemizi eder, duamızı ederiz. Yakalama ihtimalimiz artar o vakti. Değerli kardeşlerim, yine duanın kabul olma ihtimalini kuvvetlendirenlerden bir tanesi Allah Teala'dan haram olan bir şeyi istememektir. Meşru olacak bir şeyi istemektir. Diğer bir kural, duada acele etmemektir. Çünkü her şeyin belli bir zamanı vardır ve o zamanı beklemek gerekir. Her ne kadar biz sıkılsak, yaratılış gereği aceleci olsak da buranın bir imtihan yurdu olduğunu, milyarlarca insanın ayrı ayrı istekleri, hedefleri, beklentileri olduğunu ve dertlerin ayrı ayrı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine duanın kabul olmasını kuvvetlendiren etmenlerden bir tanesi dua ederken Allahu Teala'nın bizi işittiğini ve duanın kabul buyurulacağına inanmaktır. Duam kabul edilir mi? Acaba duyuldu mu? Haşa, duyulmadı mı? Gibi şeyler zaten duayı başlı başına iptal ettirebilir. Çünkü Allah Teala her şeyi duyar, kalptekini de bilir, 10 sene sonra yapacağın şeyi de bilir. İçimizden duamızın kabul edileceğine kanaat getireceğiz. Yine dua ederken, bağırarak, çağırarak, televizyon izlerken, birileriyle konuşurken sadece dua etmiş olmak için etmemek gerekir. Saygı, korku içerisinde birilerinin bizi gördüğünü anladığımız veya şuna bak ya ne kadar içten dua ediyormuş diye söyletmeden samimiyetle bir dua etmemiz gerekiyor. Duanın kabul şartlarından bir tanesi duadan önce Allahu Teala'ya hamd etmek. Elhamdülillah. Ve peygamberimize salat ve selam getirmektir. Zaten duaların başında çocukluğumuzdan beri duyarız değil mi? Bunu unutmamamız lazım. Ve mümkün mertebe dua edeceksek abdest alacağız, kıbleye döneceğiz. Geçmiş günahlarımıza tevbe edeceğiz. Yani duadan önce ne isteyeceksek evvela Allah'a hamd ettik, kendi günahlarımızı hatırladık, bir tevbe ettik, estağfurullah, estağfurullah, ya Rabbi ne olur beni affet dedik. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuduk, sonra başladık. Yine duanın etkili olabilmesi için en başvurulan yöntemlerden bir tanesi de sadaka vermektir. Veya birilerine yardım etmektir. Veya hak sahipleriyle helalleşmektir. Kul hakkı da duaları baltalayan etmenlerden olabiliyor. Böylece hazırlıklı olarak Allah Teala'ya yalvarmalı ve her şeyi yarattığı gibi o duada isteğimiz neyse onu yaratma gücü ve kuvvetinin sadece kendisinde olduğunu bilerek dua etmeliyiz.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Duamızı bitirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bugünkü programımızı nihayet erdirelim. Muaz İbni Cebel radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et, duasını bırakmamanı tavsiye ederim buyurdu. Değerli kardeşlerim, dili dönmeyenler veya yanlış okuyanlar olursa Türkçe dua edebilirler ama günümüz şartlarında zor olmasa gerektir. Özellikle kısa dualar aynı surelerde olduğu gibi ezberlenebilir. Arapça da okusanız mutlaka ve mutlaka anlamını aklınızdan geçirmeyi unutmayınız. Sadece dilden çıkmasın, bir alışkanlığa dönmesin. Evet, geldik programımızın nihayetine. Elhamdülillah sizin gibi kıymetli kardeşlerimle şu vakti değerlendirmek nasip oldu. İnşallah ahirette Allahu Teala'nın rızasını kazanmış bir şekilde sofralarda oturup hep beraber muhabbet edebilmemiz nasip olsun. Cümlemize efendim. Amin, amin, amin. Şu vakitte bize kulak veren her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Duada bizi de unutmayın, değil mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayacak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo